0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onu. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk. madem buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldin, huzurundayım.

0: mekanısın. Mazlumların feryadısın. Can annelerimin gözyaşısın. Yeter bu acın Filistin. Ah Kudüs'üm kan ağlıyor. Yürekleri parçalıyor. Ahmet Yasin feryat diyor. Yeter, yeter, yeter bu acın Filistin. Yeter bu acın Filistin. Yeter.
1: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı.
2: Tam 98. Cemre FM.

aydınlığa doğru başlıyor. Aydınlığa doğru başlıyor.

163. bölüm. Günlerce süren kuşatma sonucu bir netice alınmış değildi. Atılan oklar iki taraftan da telefata sebep olmuştu. Resulullah Efendimiz, "Ya Ebu Bekir, rüyamda kaymak dolu bir tabak hediye edildi. Bir horoz tabağı gagaladı ve içindekini döktü." buyurunca Hazreti Ebu Bekir, "Ya Nebiyallah, bu defa arzu ettiğin zafere ulaşacağını zannetmiyorum," dedi. Resulullah Efendimiz tasdik ettiler. "Ben de bu zaferin gerçekleşeceğini zannetmiyorum," buyurdular. Bu sırada merhum Osman bin Mazun'un hanımı Havle gelmiş, "Ya Nebiyallah, şayet fetih nasip olursa Badiye'nin yahut Fariga'nın zinet eşyasını bana ver," demişti. Efendimiz ona, "Ey Havlecik, Sakif'in fethine izin verilmemiş olsa da mı?" cevabıyla mukabele etti. Havle oradan ayrıldı. Hazreti Ömer'i gördü. Peygamber Efendimiz'le olan konuşmasını anlattı. Hazreti Ömer doğruca Efendimiz'in yanına vardı. "Ey Allah'ın peygamberi, Havle'den duyduklarım nelerdir? Onun anlattığına göre," dedi ve dinlediklerini haber verdi. "Evet, o sözü ben söyledim." Daha sonra Ömer görülen rüyayı bir de Efendimiz'den dinledi. "Yani bu defa fetih için yol yok mu?" "Hayır." "O halde göç ilanı yapayım mı?" "Evet. Biraz sonra orduda yarın sabah dönüş yapılacaktır," diye ilan yapılıyordu. Fakat bu ilan kimseyi memnun edememişti. Bu kadar uğraşıp didindikten sonra kaleyi fethetmeden gitmek olur mu diyorlardı. Bu arada ilanı duyanlardan Said bin Ubeyd, "Ama Sakifliler oldukları gibi duruyor. Henüz biz onlara bir şey yapabilmiş değiliz," demekten kendini alamamıştı. Uyeyne bin Hısın ilave etti, "Hem de şan ve şerefle." Orada bulunan bir diğeri söze karıştı. "Allah kahretsin seni ey Uyeyne. Resulullah Efendimizin davetini kabul etmediler ve karşı durdular diye mi övmektesin bunları? Halbuki sen buraya Resulullah Efendimiz'e yardım etmek üzere geldin." Uyeyne bu söze itiraz etti. "Vallahi ben sizinle birlik olup Sakiflilerle savaşayım diye gelmedim. Fakat istedim ki Muhammed Taif'i fethetsin ve ben de Sakif'ten bir cariye elde edeyim. Onu koynuma alayım. Olur ki o bana bir oğlan çocuğu doğurur. Çünkü Sakifliler zeki olurlar." Hazreti Ömer tarafından yapılan ilandan kimsenin memnuniyet duymaması üzerine Efendimiz yolculuğu erteledi. Kaleye şiddetli bir hücum daha yapıldı. Kaleden de aynı şiddetle karşılık veriliyordu. Şehit düşenler, yaralananlar oldu. Asker arasında yine bir ilan yapıldı. "Yarın yolculuk var, muhasara kaldırılacaktır," denildi. Bu defaki karar memnuniyet uyandırdı. Resul-i Ekrem Efendimiz onlardaki bu memnuniyeti görünce gülümsediler. Bu gülümseyişte, "Şayet emrimi dinleseydiniz canınız yanmayacaktı," ifadesi vardı. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah yaralanmış, Hazreti Ümmü Seleme'nin kardeşi Abdullah bin Ebi Ümeyye ve Halid bin Said'in kardeşi Said şehitler arasına katılmışlardı. Hazreti Ümmü Seleme bir kardeşi kaybetmenin acısına ahirete bir şehit göndermenin sevincini katmıştı. Bir zamanlar Efendimiz'e, "Gözlerimin önünde göğe yükselen ve oradan benim iman etmem için yazılı bir kağıt indirsen vallahi yine sana inanmam," diyen bu Abdullah'tı. Dönüş başlamış ve esirlerin, ganimet mallarının bulunduğu Cirani'ye doğru yola çıkılmıştı. Ebu Rühüm Gıfari bu yolculuğu anlatırken der ki, "Devemin üzerinde gidiyordum. Devem Resulullah Efendimizin devesine sürünecek kadar yaklaştı. Ayakkabım Peygamber Efendimizin ayağına sürünmüş ve canını yakmış. Bana bir kamçı vurmuştu. 'Çek ayağını, canımı acıttın,' dedi." Ebu Rühüm son derece üzülmüştü.
Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'i rahatsız etmeyi hiçbir zaman hatırından, hayalinden geçirmiş değildi. Bir anda geçmişi de geleceği de mahvolmuş gibi geldi. Hakkında Kur'an ayeti indirilmesinden korkuyordu. Ara sıra kendine, ''Anan seni yitirsin ey Ebu Rühüm. İşte Nebi Ekrem Efendimiz'in canını acıttın. Bundan sonra tependen yağacak rahmetimi bekliyorsun.'' diyordu. Zaten Kur'an'da, ''Allah'a ve Resulüne eziyet verenler var ya, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş, onlara acı veren bir azap hazırlamıştır.'' buyurmuş değil miydi? Ebu Rühüm bunları düşündükçe kendini yiyip bitirmekteydi. Yolculuk Cirani'ye doğru devam ediyordu. Bir yokuşu inmekte olan Efendimiz önüne uzatılan ele ve elin tuttuğu kemiğe dikkatle baktı. Hicret yolculuğunun

döndü. "Onu bana yaklaştırın," dediler. Süreka geldi. Şehadet kelimelerini söyledi ve Müslüman oldu. "Ya Nebiyallah, bazen yitik develer geliyor. Onları havuzumda suvarıyorum. Bunlardan bana bir ecir ve mükafat olacak mı?" "Evet, can taşıyan her varlık için mükafat vardır." Süreka yurduna memnun edilmiş olarak dönecekti. 8 yıldır mukaddes bir emanet olarak sakladığı kemik parçası gerçekten değerini bulmuş, en sıkıntılı bir anda verilen söz, en geniş imkanlara sahip olunduğu bir anda makbul görülecek, sahibi razı edilecekti. "Hani bana yaptığın vaat, ne zaman yerine getireceksin?" dedi. Lafı anlamayan, söz dinlemeyen, sabır nedir bilmeyen, sert, kaba, görgüsüz bedevi tabiatı Cirane'ye varmaya kadar tahammül edemiyordu. Alınan esirlerde, ganimetlerde hep orada bekletilmekteydi. Ganimet taksiminin orada yapılacağını herkes gibi o da bilmekteydi. "Sana bir müjde vereyim. Çok oldu bu müjdeler. Terbiye hudutlarının dışında bir karşılamaydı bu. Alemlere rahmet olarak gelen Peygamber Efendimiz'e karşı böyle sözler söyleme hakkı hiçbir insan için tanınmamıştı." Bu cevap Resulullah Efendimiz'i üzdü. Yanında bulunan Ebu Musa Eş'ari ve Bilal'e döndü. "Bu adam verilecek müjdeyi kabul etmedi. Siz kabul edin," dediler. Bu iltifat her ikisi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Neşenin süslediği bir ifadeyle ve aynı anda. "Kabul ettik ey Allah'ın peygamberi," dediler. O zaman Resulullah Efendimiz su istedi. Bir kap içinde getirilen suyla ellerini, yüzünü yıkadı. Bir miktar ağzına aldı, tekrar içine püskürttü. "Bu sudan içiniz, yüzünüze, göğsünüze sürünüz," dedi. Ebu Musa ve Bilal suyu aldılar. Bu sırada deve üzerindeki heveçten bir hanım sesi, "O sudan annenize de bir miktar ayırın," buyurdu. Bu ses Ümmül Mü'minin Ümmü Seleme'ye aitti. Her gün Resulullah Efendimizle birlikte sofraya oturan, aynı kaptan yemek yiyen, aynı kaptan su içen bir hanımın özellikle bu sudan bir hisse istemesi garip karşılanmamalıydı. Şu anda Nebiler Serveri Efendimizin deryalar gibi coşup taşan ilahi rahmetten muazzam nasipler dağıttığında şüphe yoktu. Onu alemlere rahmet olarak gönderen Yüce Mevla, özellikle böyle bir zamanda onun vasıtasıyla aklın hayalin kabul edemeyeceği mükafatları dağıtmaya kadirdi. Fakat kimi insanlar bu bedevi gibi önüne kadar gelen nimeti teper, kimi de bunu ömrü boyunca ele geçirebileceği en büyük fırsat olarak değerlendirir. Allah'ım, o sudan içenlerin hürmetine, o suya hasret olanlara da nasipler ulaştırmaya elbet kadirsin sen. Ebu Rühüm ömrünün en sıkıntılı gecesini geçirmiş bulunuyordu. Sabahleyin binek hayvanlarını gütme sırası kendisindeydi. Hayvanları önüne kattı. Dünyası yıkılmış bir insan tavrıyla onların peşinde dolaşmaya başladı. Yine aynı sıra, "Anan seni yitirsin ey Ebu Rühüm, peygamberin canını acıttın ha," diyerek nefsini azarlıyordu. Ne kadar zamanın geçtiğini bilmiyordu. Birden nefesinin kesilip kesilmediğini bilemez hale geliverdi. Kalbi son çırpınışlarını yapar gibi göğsünü parçalayıp çıkacakmış gibi çarpmaktaydı. "Resulullah seni istiyor," demişlerdi. Ne yapacağını bilemez halde ilerledi. "Beni istemişsin ey Allah'ın peygamberi," dedi. Dedi ama nefesi genişledi. Çünkü Nebi Ekrem Efendimizin mübarek yüzünde sadece gülümseme vardı. "Dün benim ayağıma çarpıp canımı yakmıştın. Ben de sana kamçıyla vurmuştum. Bu vurmama karşılık olarak şu koyunları sana hediye ediyorum," dedi. Ebu Rühüm kulaklarına inanamaz hale gelmişti. "Sen neler söylediğinin farkında mısın? Eğer karşısında bu sözleri söyleyen Resulullah Efendimiz olmasaydı, Ebu Rühüm böyle bir soruyu sormakta tereddüt etmezdi. Canını yakmanın bedeli olarak ceza çekeceğini beklerken, hem de bir sürü koyunla mükafatlandırılmak,

elbette insanı şaşırtırdı. Başını çevirdi, koyunlara baktı. İlk bakışta sayılacak gibi değildi. Bunun ötesinde de Resulullah Efendimizin kendisinden hoşnut olduğunu anlamış bulunuyordu. "Teşekkür ederim ey Allah'ın peygamberi," dedi. Biraz sonra Ebu Rühm tam 80 adet koyuna sahip olduğunu anlayacaktı. Resulullah Efendimiz Cirane'ye geldikten sonra birkaç gün ganimet taksimi yapmadı. Hevazinlilerin gelmesi ihtimali vardı. Gelir ve Müslüman olurlarsa esirler ve ganimet hususunda onlara özel bir ikram yapılabilirdi. Bu arada Bedeviler Resulullah Efendimiz'i pek sıkıştırıyor, bir an evvel haklarını almak istiyorlardı. Bir defasında etrafını sarmış, çekiştirmeye başlamışlardı. Kimi elinden, kolundan yakalıyor, kimi elbisesinden çekiyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz onların bu arsızlığından korunmak üzere bir ağacın dibine doğru geri geri gidiyordu. Nihayet bir bedevi yakaladığı elbiseyi çekip aldı. Aynı anda birkaç kişi tarafından çekilen elbise yırtılmış ve Peygamber Efendimiz belden yukarısı çıplak halde kalmıştı. "Ey insanlar, elbisemi verin. Siz bu ganimeti bölüştüremeyeceğimden mi korkuyorsunuz? Vallahi bu ganimet şu dikenlerin sayısınca deve olsaydı yine onu size taksim ederdim de siz benim cimri, korkak yahut yalancı olmadığımı anlardınız," diyordu. Daha sonra eline aldığı bir tutam deve tüyünü yukarı kaldırdı. "Ey insanlar! Vallahi sizin hakkınız olan ganimetten şu tüy kadarı bile bana geçmiş değildir. Ancak Allah'ın emrettiği beşte bir hisse var ki bu hisse yine ihtiyaç halinde sizin için harcanmaktadır," buyurdu. Nebi Ekrem Efendimiz getirilen elbiseyi üzerine alırken bedeviler hala ganimet dağıtımı hususunda ısrar ediyor. Hevazinliler Müslüman olduğu takdirde ellerine bir şeyin geçmeyeceğinden korkuyorlardı. Cirane'de 10 gün beklenildiği halde Hevazinliler gelmedi. O zaman Peygamber Efendimiz ganimet mallarını dağıttı. Bu dağıtışta yaya olana 4 deve, süvariye 12 deve olmak üzere hesap edilmiş, birden fazla atı olan için ayrıca bir hak tanınmamıştı. Çocuklar ve kadınlar da esir olarak dağıtıldılar. Ganimet dağıtımı sırasında beklenmedik olaylar cereyan etti. Mesela Safvan bin Ümeyye hiç hakkı olmadığı halde 100 develik bir bahşişe konmuş bulunuyordu. Halbuki bu savaşta o sadece bir müşahit seyirci olarak bulunmuş, kılıcını kınından bile çıkartmamıştı. Ayrıca Müslüman da değildi. Bir Müslümandan fazla hak almak bir yana bu adamın ganimetle hiçbir ilgisi bulunmamalıydı. Diğer tarafta canını ortaya koyarak en samimi niyetlerle çarpışan, vücudu yara bere içinde kalmış insanlar vardı. Bunlar, yıllardan beri Allah'ın dini ve Allah'ın Resulü uğrunda göğüslerini siper yapmış, yıllar yılı çekmedik eziyetler bırakmamış, ömürlerini Allah rızası için Resulullah'a hizmet yolunda geçirmiş kimselerdi. Ebu Süfyan, ganimet malı almak üzere Peygamber Efendimizin huzurunda durduğu zaman gönüllerde ikinci bir yangın kopacak gibiydi. Ömrünü Sultanı Enbiya'ya ve Allah'ın dinine karşı mücadele vere vere geçirmiş, sonra da şehadet kelimelerini söyleyerek canını kurtarmış olan bu adam mı 100 deve alacak? Halbuki o da savaşa katılmamış, o da bir seyirci gibi kenarda durup beklemişti. Halbuki onun fetihten sonra bile bir fırsatını bulup yapacağı bir ihtimalle Nebi Ekrem Efendimiz'i saf dışı etme derdine düştüğü de biliniyor. Huneyn'de ordu bozulduğu zaman kaçan insanları gördükçe bu bozgunun arkası ancak denize alınır derken hangi duyguları taşıdığı da ayrı bir mesele. Fakat Resulullah Efendimiz ona da 100 deve ikram etmişlerdi. "Ya Nebiyallah, büyük oğlum Yezide'de bir şey veremez misin?"
Bu soru Ebu Süfyan'ın defterine 100 deve daha ilave edilmesine sebep oldu. Ya Nebi Allah, küçük oğlum Muaviye de var. 200 deve sana ve çocuklarına yetmez mi ey Ebu Süfyan? Bak, burada kılıçlarından kan damlayan bunca yiğit dörder deve almışlardır. Muharebeyi kazanan onlardır. Halbuki bu ganimet elde edilirken sen uzatılmış ayağını geri çekme zahmetini bile düşünmedin. Bu yolda alnından bir damla ter akmadı. Ebu Süfyan'a böyle denilmedi. Aslında bu sözleri ona hem de haklı olarak söyleyecek olan bir nice insan, Ebu Süfyan'ın peş peşe gelen isteklerine ve Resulullah Efendimiz'in verdiklerine içleri sızlaya sızlaya bakıyorlardı. Tarihin her devrinde malcanın yongası olmuştur. Netice, bu isteğin de olumlu karşılanması şeklinde tecelli etti. Böylece Ebu Süfyan, 300 develik bir servetin sahibi oluvermişti. Çoğu insanın rüyada bile elde edemeyeceği ideal bir servet. Daha sonra Hakim bin Hızam'a 100 deve verildi. Akra bin Habis 100 deve aldı. Uyeyne bin Hısın 100 devenin sahibi oldu. Alkame bin Ulase 100 deveye kondu. Abbas bin Mirdas'a 50 deve ayrılmıştı. Abbas bu taksime sinirlendi. Şair bir kişiydi. Kendisinin Akra'dan da Uyeyne'den de geri kalmadığını, onların aldığı kadarını almadığı için hor ve hakir düşürüldüğünü anlatan birkaç beyitlik bir şiir okudu. Bugün hor görülen bir daha şeref kazanamaz diyordu. Abbas bin Mirdas'ın şiiri Peygamber Efendimiz'e ulaştırıldı. Abbas çağrıldı, Efendimiz. Ey Abbas, benim ve Ubeyd isimli atamın hissesi Akra ve Uyeyne arasında taksim edildi gitti diyen sen misin dedi. Abbas kendine göre pek haklı olan davasını bir defa da Resul-ü Muhterem Efendimiz'in huzurunda dile getirdi. Efendimiz yanındaki adamlara döndü. Bu adamın dilini kesin dedi. Abbas alnına hücum eden terleri silme imkanını bulamadan koluna bir elin dokunduğunu hissetti. İçi pişmanlıkla dolmuş. Keşke verilene razı olaydım demeye bile başlamıştı. Dışarı çıkarken korku ve heyecan dolu bir sesle ''Benim dilim mi kesilecek?'' demeye başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir onu ganimet mallarının yanına götürürken ''Elbette ey Abbas, senin dilin kesilecek ve sen bir daha Resulullah Efendimizin aleyhinde konuşma imkanını bulamayacaksın.'' diyordu. Edip ve şair bir kişi olmasına rağmen Abbas bu sözün mecazi manada kullanıldığını ancak ganimet hissesinin 100 deveye çıkartılmasıyla anlamış oluyordu. Sert ve kaba tabiatlı bir bedevi de olsa artık Resulullah Efendimizin aleyhinde söz söyleme yolu kapanmış, sanki dili kesilmiş gibiydi. Tekrar peygamberler İmam Efendimizin huzuruna getirildiği zaman dili bir başka dil olmuştu.

0: Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cemre.
1: Ne ben söyleyeyim ah, ne de siz dinleyin. Vakitlerden bir vakit, öğleyim. Durmuş zaman, donmuş lef-i mahfuz. İnadına özgürlük, inadına direniş, İnadına Hamza güldü. Hay dedi Hüseyin'im, hay. Hay, gözünü sevdiğim yiğidim. Cananına aşığım, çılgın ve mütedeyyin. Hey çöl arslanları, titremeyin. Bu hararet ısıtır hepimizi. Tarihin kalbi şehit, tarihin kalbi şahit. Susuz çöle kan ve gözyaşı, vuslat sevdalım düştü, adı Hüseyin. Ağlasın gökyüzü, ağlasın ümmetim, ağlasın Kerbela. Susmasın Zeynep'im, dirilsin asgarım, dirilsin kanım, dirilsin gözyaşım.

0: ey dosti girivana, ey seneda mutevakkila, ey hidayeta jireketiya, ey hodiyen müminan, ey havali zikirkara, ey kadri kadiran, ey jire jiran, ey zanay zanaya, ey çara beçara, ey alikari alikaran, tu pake jike masiyayı, jite peve tu ilah tunun, amane bidime am amane duhazın, mec'agire cehennemi azat bıke.
1: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.

Efendim. Halkı Hakk'a çağıran radyo.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen can dudak

hayatta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son peygamber.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasına alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında aşan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana and olsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Kanla çizilir şafaklar yüreğim üstüne. Geçilir yardan, sevgilerden ölüm üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın. Aydınlık bir gün doğar, doğar Mekke üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın. Kurulur yeni bir dünya Gülistan üstüne. Ellerim dolanır gözlerine seherlerin. Savaşçılar gelir ufuktan cihad üstüne. Yağmurlarla söylenir türküler kutlu çağa. Cihada yürür savaşçı şehadet üstüne.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu. Ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Dve radyo ede ava hayati heye.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 10 Mayıs. Günün ayeti. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Talak Suresi 3. Günün hadisi. Yatağına yattığında şöyle dua et. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. İşimi sana bıraktım. Senden ümit var olarak, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden sığınacak ve korunacak yer yine sanadır. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan, hayra ulaşırsın. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Sıkıntı ezan gibidir. İnsanı Allah'a davet eder. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, bir gün sen de engelli olabilirsin. Hazreti Peygamber aleyhisselam, insanların sahip oldukları bedensel engelleri, onların güçleri nispetinde verebilecekleri hizmetin önünde bir engel olarak görmemiştir. Onlara çeşitli kademelerde görev ve sorumluluk veren rahmet elçisi, zayıfların, düşkünlerin, yoksulların gerçek dostu ve hamisi olmuş ve engellilere yapılacak her türlü yardımın sadaka olacağını ifade etmiştir. Sahabilerden Ebu Zer'e, ama veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır buyurmuşlardır. Engelli kimseye düşen, başa gelenlere sabretmek, gücü nispetinde sorumlu olduğunun bilinciyle hayatına devam etmek ve sınavı kazanmaya gayret etmektir. Engelli olmayan kimselere düşen ise, günün birinde benzer bir durumda olma ihtimalini göz ardı etmeden, engelli kardeşlerine gerekli maddi ve manevi desteği vermeleridir. Engellilik durumunun sadece engelli için bir imtihan değil, çevresindeki diğer insanların da ahiret gününde hesaba çekileceği bir husus olduğu göz ardı edilmemelidir. Günün duası. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennetine koy, bizi cehennemden azat eyle. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 2779. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Albay AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

sularından kopan, dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülüm, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdim. O gün, o aşura günü, karar günüdür. Her insanın, insan olanın. Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa, Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup, Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

babam Adem'in ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı. Cennetin yoluna

hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim. Peygamberin öptüğü dudaklar aralandı.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdin, yanıverdin, o sırrı emaneti omuzlayıverdin. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili, izin ver. Ben hürüm ama senin gibi bir hakikatin kölesiyim.

aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda yükseklerde süzülen bir ok, hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran bir kalp.

Yokluğun akla ziyan, aleme dert. Hangi bir zamana kadar seferim? Menzilim sensin ya, bitmez keder. Uğruna canlar fedadır nazlı yar. Hani sana vasıl olan bahtiyar? Hayat seninle hoş, ölüm seninle. Ukbaya uzanan ahımı dinle. Hayalinle yanan aşıklar gördüm. Sevmeseydim seni elbet ölürdüm. Zemin seninle hoş, zaman seninle. Sonsuza uzanan ahımı.

0: Şehrin büyük radyosu Cemre FM.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında Peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerinin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

aydınlığa doğru başlıyor. Aydınlığa doğru başlıyor.

163. bölüm. Günlerce süren kuşatma sonucu bir netice alınmış değildi. Atılan oklar iki taraftan da telefata sebep olmuştu. Resulullah Efendimiz, "Ya Ebu Bekir, rüyamda kaymak dolu bir tabak hediye edildi. Bir horoz tabağı gagaladı ve içindekini döktü." buyurunca Hazreti Ebu Bekir, "Ya Nebiyallah, bu defa arzu ettiğin zafere ulaşacağını zannetmiyorum," dedi. Resulullah Efendimiz tasdik ettiler. "Ben de bu zaferin gerçekleşeceğini zannetmiyorum," buyurdular. Bu sırada merhum Osman bin Mazun'un hanımı Havle gelmiş, "Ya Nebiyallah, şayet fetih nasip olursa Badiye'nin yahut Fariga'nın zinet eşyasını bana ver," demişti. Efendimiz ona, "Ey Havlecik, Sakif'in fethine izin verilmemiş olsa da mı?" cevabıyla mukabele etti. Havle oradan ayrıldı. Hazreti Ömer'i gördü. Peygamber Efendimiz'le olan konuşmasını anlattı. Hazreti Ömer doğruca Efendimiz'in yanına vardı. "Ey Allah'ın peygamberi, Havle'den duyduklarım nelerdir? Onun anlattığına göre," dedi ve dinlediklerini haber verdi. "Evet, o sözü ben söyledim." Daha sonra Ömer görülen rüyayı bir de Efendimiz'den dinledi. "Yani bu defa fetih için yol yok mu?" "Hayır." "O halde göç ilanı yapayım mı?" "Evet. Biraz sonra orduda yarın sabah dönüş yapılacaktır," diye ilan yapılıyordu. Fakat bu ilan kimseyi memnun edememişti. Bu kadar uğraşıp didindikten sonra kaleyi fethetmeden gitmek olur mu diyorlardı. Bu arada ilanı duyanlardan Said bin Ubeyd, "Ama Sakifliler oldukları gibi duruyor. Henüz biz onlara bir şey yapabilmiş değiliz," demekten kendini alamamıştı. Uyeyne bin Hısın ilave etti, "Hem de şan ve şerefle." Orada bulunan bir diğeri söze karıştı. "Allah kahretsin seni ey Uyeyne. Resulullah Efendimizin davetini kabul etmediler ve karşı durdular diye mi övmektesin bunları? Halbuki sen buraya Resulullah Efendimiz'e yardım etmek üzere geldin." Uyeyne bu söze itiraz etti. "Vallahi ben sizinle birlik olup Sakiflilerle savaşayım diye gelmedim. Fakat istedim ki Muhammed Taif'i fethetsin ve ben de Sakif'ten bir cariye elde edeyim. Onu koynuma alayım. Olur ki o bana bir oğlan çocuğu doğurur. Çünkü Sakifliler zeki olurlar." Hazreti Ömer tarafından yapılan ilandan kimsenin memnuniyet duymaması üzerine Efendimiz yolculuğu erteledi. Kaleye şiddetli bir hücum daha yapıldı. Kaleden de aynı şiddetle karşılık veriliyordu. Şehit düşenler, yaralananlar oldu. Asker arasında yine bir ilan yapıldı. "Yarın yolculuk var, muhasara kaldırılacaktır," denildi. Bu defaki karar memnuniyet uyandırdı. Resul-i Ekrem Efendimiz onlardaki bu memnuniyeti görünce gülümsediler. Bu gülümseyişte, "Şayet emrimi dinleseydiniz canınız yanmayacaktı," ifadesi vardı. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah yaralanmış, Hazreti Ümmü Seleme'nin kardeşi Abdullah bin Ebi Ümeyye ve Halid bin Said'in kardeşi Said şehitler arasına katılmışlardı. Hazreti Ümmü Seleme bir kardeşi kaybetmenin acısına, ahirete bir şehit göndermenin sevincini katmıştı. Bir zamanlar Efendimiz'e, "Gözlerimin önünde göğe yükselen ve oradan benim iman etmem için yazılı bir kağıt indirsen, vallahi yine sana inanmam," diyen bu Abdullah'tı. Dönüş başlamış ve esirlerin, ganimet mallarının bulunduğu Cirani'ye doğru yola çıkılmıştı. Ebu Rühüm Gıfari bu yolculuğu anlatırken der ki, "Devemin üzerinde gidiyordum. Devem Resulullah Efendimizin devesine sürünecek kadar yaklaştı. Ayakkabım Peygamber Efendimizin ayağına sürünmüş ve canını yakmış. Bana bir kamçı vurmuştu. Çek ayağını, canımı acıttın," dedi. Ebu Rühüm son derece üzülmüştü.
Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'i rahatsız etmeyi hiçbir zaman hatırından, hayalinden geçirmiş değildi. Bir anda geçmişi de geleceği de mahvolmuş gibi geldi. Hakkında Kur'an ayeti indirilmesinden korkuyordu. Ara sıra kendine, ''Anan seni yitirsin ey Ebu Rühüm. İşte Nebi Ekrem Efendimiz'in canını acıttın. Bundan sonra tependen yağacak rahmetimi bekliyorsun.'' diyordu. Zaten Kur'an'da, ''Allah'a ve Resulüne eziyet verenler var ya, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş, onlara acı veren bir azap hazırlamıştır.'' buyurmuş değil miydi? Ebu Rühüm bunları düşündükçe kendini yiyip bitirmekteydi. Yolculuk Cirane'ye doğru devam ediyordu. Bir yokuşu inmekte olan Efendimiz önüne uzatılan ele ve elin tuttuğu kemiğe dikkatle baktı. Hicret yolculuğunun sıkıntılı günleri gözlerinin önüne geldi. Kendisini yakalayıp Kureyş'e teslim etmek üzere peşine düşen fakat atının ayakları kumlara gömülünce aman dileyen Süreka'ydı. Elinde tuttuğu da şahsı için istediği emanname yazılı bulunan kemikti. ''Ya Nebiyallah, tanıdın mı beni? Hicret yolculuğu anında tanıştığın ve emanname yazıp verdiğin Süreka.'' Resulullah Efendimiz ona cevap verdi. ''Ey Süreka, bugün verilen sözün yerine getirileceği, iyilik yapılacağı gündür.'' Efendimiz daha sonra yanındakilere döndü. ''Onu bana yaklaştırın.'' dediler. Süreka geldi. Şehadet kelimelerini söyledi ve Müslüman oldu. ''Ya Nebiyallah, bazen yitik develer geliyor. Onları havuzumda suvarıyorum. Bunlardan bana bir ecir ve mükafat olacak mı?'' ''Evet, can taşıyan her varlık için mükafat vardır.'' Süreka, yurduna memnun edilmiş olarak dönecekti. 8 yıldır mukaddes bir emanet olarak sakladığı kemik parçası gerçekten değerini bulmuş, en sıkıntılı bir anda verilen söz, en geniş imkanlara sahip olunduğu bir anda makbul görülecek, sahibi razı edilecekti. ''Hani bana yaptığın vaat, ne zaman yerine getireceksin?'' dedi. Lafı anlamayan, söz dinlemeyen, sabır nedir bilmeyen, sert, kaba, görgüsüz bedevi tabiatı Cirane'ye varmaya kadar tahammül edemiyordu. Alınan esirlerde, ganimetlerde hep orada bekletilmekteydi. Ganimet taksiminin orada yapılacağını herkes gibi o da bilmekteydi. ''Sana bir müjde vereyim. Çok oldu bu müjdeler. Terbiye hudutlarının dışında bir karşılamaydı bu. Alemlere rahmet olarak gelen Peygamber Efendimiz'e karşı böyle sözler söyleme hakkı hiçbir insan için tanınmamıştı.'' Bu cevap Resulullah Efendimiz'i üzdü. Yanında bulunan Ebu Musa Eş'ari ve Bilal'e döndü. ''Bu adam verilecek müjdeyi kabul etmedi. Siz kabul edin.'' dediler. Bu iltifat her ikisi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Neşenin süslediği bir ifadeyle ve aynı anda. ''Kabul ettik ey Allah'ın peygamberi.'' dediler. O zaman Resulullah Efendimiz su istedi. Bir kap içinde getirilen suyla ellerini, yüzünü yıkadı. Bir miktar ağzına aldı, tekrar içine püskürttü. ''Bu sudan içiniz, yüzünüze, göğsünüze sürünüz.'' dedi. Ebu Musa ve Bilal suyu aldılar. Bu sırada deve üzerindeki heveçten bir hanım sesi, ''O sudan annenize de bir miktar ayırın.'' buyurdu. Bu ses Ümmül Mü'minin Ümmü Seleme'ye aitti. Her gün Resulullah Efendimizle birlikte sofraya oturan, aynı kaptan yemek yiyen, aynı kaptan su içen bir hanımın özellikle bu sudan bir hisse istemesi garip karşılanmamalıydı. Şu anda Nebiler Serveri Efendimizin deryalar gibi coşup taşan ilahi rahmetten muazzam nasipler dağıttığında şüphe yoktu. Onu alemlere rahmet olarak gönderen Yüce Mevla özellikle böyle bir zamanda onun vasıtasıyla aklın hayalin kabul edemeyeceği mükafatları dağıtmaya kadirdi. Fakat kimi insanlar bu bedevi gibi önüne kadar gelen nimeti teper, kimi de bunu ömrü boyunca ele geçirebileceği en büyük fırsat olarak değerlendirir. Allah'ım,
o sudan içenlerin hürmetine, o suya hasret olanlara da nasipler ulaştırmaya elbet kadirsin sen. Ebu Rühüm ömrünün en sıkıntılı gecesini geçirmiş bulunuyordu. Sabahleyin binek hayvanlarını gütme sırası kendisindeydi. Hayvanları önüne kattı. Dünyası yıkılmış bir insan tavrıyla onların peşinde dolaşmaya başladı. Yine aynı sıra, "Anan seni yitirsin ey Ebu Rühüm, peygamberin canını acıttın ha," diyerek nefsini azarlıyordu. Ne kadar zamanın geçtiğini bilmiyordu. Birden nefesinin kesilip kesilmediğini bilemez hale geliverdi. Kalbi son çırpınışlarını yapar gibi göğsünü parçalayıp çıkacakmış gibi çarpmaktaydı. "Resulullah seni istiyor," demişlerdi. Ne yapacağını bilemez halde ilerledi. "Beni istemişsin ey Allah'ın peygamberi," dedi. Dedi ama nefesi genişledi. Çünkü Nebi Ekrem Efendimizin mübarek yüzünde sadece gülümseme vardı. "Dün benim ayağıma çarpıp canımı yakmıştın. Ben de sana kamçıyla vurmuştum. Bu vurmama karşılık olarak şu koyunları sana hediye ediyorum," dedi. Ebu Rühüm kulaklarına inanamaz hale gelmişti. "Sen neler söylediğinin farkında mısın? Eğer karşısında bu sözleri söyleyen Resulullah Efendimiz olmasaydı, Ebu Rühüm böyle bir soruyu sormakta tereddüt etmezdi. Canını yakmanın bedeli olarak ceza çekeceğini beklerken, hem de bir sürü koyunla mükafatlandırılmak elbette insanı şaşırtırdı." Başını çevirdi, koyunlara baktı. İlk bakışta sayılacak gibi değildi. Bunun ötesinde de Resulullah Efendimizin kendisinden hoşnut olduğunu anlamış bulunuyordu. "Teşekkür ederim ey Allah'ın peygamberi," dedi. Biraz sonra Ebu Rühüm tam 80 adet koyuna sahip olduğunu anlayacaktı. Resulullah Efendimiz Cirani'ye geldikten sonra birkaç gün ganimet taksimi yapmadı. Hevazinlilerin gelmesi ihtimali vardı. Gelir ve Müslüman olurlarsa esirler ve ganimet hususunda onlara özel bir ikram yapılabilirdi. Bu arada Bedeviler Resulullah Efendimiz'i pek sıkıştırıyor,

Peygamber Efendimiz belden yukarısı çıplak halde kalmıştı. "Ey insanlar, elbisemi verin. Siz bu ganimeti bölüştüremeyeceğimden mi korkuyorsunuz? Vallahi bu ganimet şu dikenlerin sayısınca deve olsaydı yine onu size taksim ederdim de siz benim cimri, korkak yahut yalancı olmadığımı anlardınız," diyordu. Daha sonra eline aldığı bir tutam deve tüyünü yukarı kaldırdı. "Ey insanlar! Vallahi sizin hakkınız olan ganimetten şu tüy kadarı bile bana geçmiş değildir. Ancak Allah'ın emrettiği beşte bir hisse var ki, bu hisse yine ihtiyaç halinde sizin için harcanmaktadır," buyurdu. Nebi Ekrem Efendimiz getirilen elbiseyi üzerine alırken, Bedeviler hala ganimet dağıtımı hususunda ısrar ediyor. Hevazinliler Müslüman olduğu takdirde ellerine bir şeyin geçmeyeceğinden korkuyorlardı. Cirane'de 10 gün beklenildiği halde Hevazinliler gelmedi. O zaman Peygamber Efendimiz ganimet mallarını dağıttı. Bu dağıtışta yaya olana 4 deve, süvariye 12 deve olmak üzere hesap edilmiş, birden fazla atı olan için ayrıca bir hak tanınmamıştı. Çocuklar ve kadınlar da esir olarak dağıtıldılar. Ganimet dağıtımı sırasında beklenmedik olaylar cereyan etti. Mesela Safvan bin Ümeyye hiç hakkı olmadığı halde 100 develik bir bahşişe konmuş bulunuyordu. Halbuki bu savaşta o sadece bir müşahit, seyirci olarak bulunmuş, kılıcını kınından bile çıkartmamıştı. Ayrıca Müslüman da değildi. Bir Müslümandan fazla hak almak bir yana, bu adamın ganimetle hiçbir ilgisi bulunmamalıydı. Diğer tarafta canını ortaya koyarak en samimi niyetlerle çarpışan, vücudu yara bere içinde kalmış insanlar vardı. Bunlar yıllardan beri Allah'ın dini ve Allah'ın Resulü uğrunda göğüslerini siper yapmış, yıllar yılı çekmedik eziyetler bırakmamış, ömürlerini Allah rızası için Resulullah'a hizmet yolunda geçirmiş kimselerdi. Ebu Süfyan, ganimet malı almak üzere Peygamber Efendimizin huzurunda durduğu zaman, gönüllerde ikinci bir yangın kopacak gibiydi. Ömrünü Sultanı Enbiya'ya ve Allah'ın dinine karşı mücadele vere vere geçirmiş, sonra da şehadet kelimelerini söyleyerek canını kurtarmış olan bu adam mı 100 deve alacak? Halbuki o da savaşa katılmamış, o da bir seyirci gibi kenarda durup beklemişti. Halbuki onun fetihten sonra bile bir fırsatını bulup yapacağı bir ihtimalle Nebi Ekrem Efendimiz'i saf dışı etme derdine düştüğü de biliniyor. Huneyn'de ordu bozulduğu zaman kaçan insanları gördükçe "bu bozgunun arkası ancak denize alınır" derken hangi duyguları taşıdığı da ayrı bir mesele. Fakat Resulullah Efendimiz ona da 100 deve ikram etmişlerdi. "Ya Nebiyallah, büyük oğlum Yezid'e de bir şey veremez misin?" Bu soru Ebu Süfyan'ın defterine 100 deve daha ilave edilmesine sebep oldu. "Ya Nebiyallah, küçük oğlum Muaviye de var. 200 deve sana ve çocuklarına yetmez mi ey Ebu Süfyan? Bak, burada kılıçlarından kan damlayan bunca yiğit 4'er deve almışlardır. Muharebeyi kazanan onlardır. Halbuki bu ganimet elde edilirken sen uzatılmış ayağını geri çekme zahmetini bile düşünmedin. Bu yolda alnından bir damla ter akmadı." Ebu Süfyan'a böyle denilmedi. Aslında bu sözleri ona hem de haklı olarak söyleyecek olan bir nice insan, Ebu Süfyan'ın peş peşe gelen isteklerine ve Resulullah Efendimiz'in verdiklerine içleri sızlaya sızlaya bakıyorlardı. Tarihin her devrinde malcanın yongası olmuştur. Netice, bu isteğin de olumlu karşılanması şeklinde tecelli etti. Böylece Ebu Süfyan, 300 develik bir servetin sahibi oluvermişti. Çoğu insanın rüyada bile elde edemeyeceği ideal bir servet. Daha sonra Hakim bin Hızam'a 100 deve verildi. Akra bin Habis 100 deve aldı. Uyeyne bin Hısın 100 devenin sahibi oldu. Alkame bin Ulase 100 deveye kondu. Abbas bin Mirdas'a 50 deve ayrılmıştı. Abbas bu taksime sinirlendi. Şair bir kişiydi. Kendisinin

Akra'dan da Uyeyne'den de geri kalmadığını, onların aldığı kadarını almadığı için hor ve hakir düşürüldüğünü anlatan birkaç beyitlik bir şiir okudu. Bugün hor görülen bir daha şeref kazanamaz diyordu. Abbas bin Mirdas'ın şiiri Peygamber Efendimiz'e ulaştırıldı. Abbas çağrıldı, Efendimiz. Ey Abbas, benim ve Ubeyd isimli atamın hissesi Akra ve Uyeyne arasında taksim edildi gitti diyen sen misin dedi. Abbas kendine göre pek haklı olan davasını bir defa da Resul-ü Muhterem Efendimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz yanındaki adamlara döndü. Bu adamın dilini kesin dedi. Abbas alnına hücum eden terleri silme imkanını bulamadan koluna bir elin dokunduğunu hissetti. İçi pişmanlıkla dolmuş. Keşke verilene razı olaydım demeye bile başlamıştı. Dışarı çıkarken korku ve heyecan dolu bir sesle ''Benim dilim mi kesilecek?'' demeye başlamıştı. Hazreti Ebubekir onu ganimet mallarının yanına götürürken ''Elbette ey Abbas, senin dilin kesilecek ve sen bir daha Resulullah Efendimizin aleyhinde konuşma imkanını bulamayacaksın.'' diyordu. Edip ve şair bir kişi olmasına rağmen Abbas bu sözün mecazi manada kullanıldığını ancak ganimet hissesinin 100 deveye çıkartılmasıyla anlamış oluyordu. Sert ve kaba tabiatlı bir bedevi de olsa artık Resulullah Efendimizin aleyhinde söz söyleme yolu kapanmış, sanki dili kesilmiş gibiydi. Tekrar peygamberler İmam Efendimizin huzuruna getirildiği zaman dili bir başka dil olmuştu.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben. Ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe terk ettim.

sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi.

sen gitmişti. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmişti. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen, böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada. Güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey

Kermes'e davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.

0: اف چه غفلت ام دیدنه کار ملیشتی بو کنه دنیا جمر نمسکنه شیار بنی برای من شیار بنی برای من.
1: Şimdi reklamlar.
2: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
6: Yusra Tesettür.
7: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
8: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 0.
9: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
10: Reklamları dinlediniz.

0: kelime ve kavramlar başlıyor.
1: Kelime ve kavramlar. Heva, heves. Heva kelimesi he ve ye fül kökünden gelir. Mastar şekilleri hüviyen, hevyanen, heven'dir. Lügatta yukarıdan şahinin inişi gibi hızla süzülüp inmek, fırlamak, düşmek, mahvolmak ve rüzgar gibi esmek, batmak ve kabın boş olması gibi manalara gelir. Ayrıca gökle yer arasındaki iklime de hava denilmiştir. Hüviye, yüksek yerden aşağıya düşmek manasınadır. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününün dehşet ve azameti tafsir olunurken, ama kimin de tartıları hafif gelirse artık onun anası Haviye, uçurumdur. Onun mahiyetini sana bildiren nedir? O, harareti müthiş bir ateştir, buyurulmuştur. Korkunç bir uçuruma fırlatılan ve mahvolan insanın dramı haber verilmiştir. Fe ümmehu Haviye'nin mahiyeti müstekbirlerin ve müşriklerin anne kucağına gider gibi cehennem çukuruna gidecekleridir. Heva, değersiz, neticesiz ve boş kuruntular manasına da gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu mahiyette de kullanılmıştır. İslam'ı ıstılahta nefsin şehvetlere eğilimi, keyfe ve rahata düşkünlüğü ve vahyi hafife alarak diline geldiği gibi konuşması, hevaya tabi olmak şeklinde ifade edilmiştir. Genel olarak insanlar yeryüzünde ya vahye ve ilme tabi olurlar veya heva ve hevese.
2: Kelime ve kavramlar.

0: kelime ve kavramlar sona erdi.
1: Çağlar Üstü Mesaj'ın günümüz frekansı Cemre FM.

İlla her hayal başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapın. Madem her şey manen Bismillah

23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, tevazuunun başı. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir. Tevazuunun başı, karşılaştığın Müslümana önce senin selam vermen, toplantıda en geriye oturmaya razı olman, iyi ve müttaki bir kişidir diye anılmaktan hoşlanmamandır. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, dünya elde hazır bir maldır. Ali radıyallahu anh bir hutbe okudu. Söyledikleri arasında şunlar da vardı. Ey cemaat! Dünya elde hazır bir maldır. İyiler de kötüler de ondan yer. Ahiret ise doğru ve gerçek bir sözdür. Orada güçlü bir hükümdar hükmetmektedir. Dikkat edin! Şeytan sizi fakirlikle korkutup kötülüğü emretmektedir. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bakara Suresi 268. Ey cemaat! Dünya hayatınızda iyilik edin ki ahiret hayatınızda kötülüklerden korunmuş olasınız. Çünkü Allah cennetini kendisine itaat edenlere, cehennemini de kendisine karşı gelenlere vaat etmiştir. Cehennem, uğultusu durmayan, esiri azat edilmeyen, kırılanı onarılmayan bir ateştir. Sıcağı şiddetlidir, dibi derindir, içeceği de irindir. Sizler için en korktuğum şey, nefsani arzularınıza uymanız ve uzun emeller beslemenizdir. Nefsani arzulara uymak, haktan alıkoyar, uzun emel de ahireti unutturur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Allah'ı sevmenin alameti. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizden birinin kendini ancak Kur'an'a sorması gerekir. Eğer o Kur'an'ı seviyorsa Yüce Allah'ı seviyor demektir. Kur'an'ı sevmiyorsa Allah'ı sevmiyor demektir. Ebu Derda radıyallahu anh, ahmakların oruç tutması. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. Akıllıların yatıp uyuması ve oruç tutmamaları ne kadar güzeldir. Ahmakların uyumamalarını ve oruç tutmalarını niye kınasınlar ki? Takva ve sağlam iman sahibinin zerre miktarındaki iyiliği, kendini beğenenlerin dağlar kadarki ibadetinden daha büyük, daha iyi ve daha ağırdır. Abdullah bin Abbas radıyallahu an, malın faydası. İbni Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. Malıyla cömertlik yapmayanın mal toplamaktan vazgeçmesi daha iyidir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha, az sadaka. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Hiçbir sadakayı hakir görmeyin. Sadakanın bir tanesi kıyamet günü dağ kadar büyük kabul edilir. Ebul Aliye şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anha'nın yanındaydım. Etrafında bazı kadınlar vardı. Ona bir dilenci geldi. Dilenciye bir üzüm tanesi verilmesini emretti. Kadınlar şaşırdılar. O da şöyle dedi. Onda birçok tane var. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, İslam'la üstünlük kazanmak. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir. Biz Allah'ın İslam sayesinde üstünlük verdiği bir milletiz. Ancak üstünlüğü ondan başkasında arıyoruz. Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asr-ı Saadet'te yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler sona erdi.

0: Kermes'e davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı, numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
6: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
7: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz.
0: 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0 Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı, Artuklu, Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öyle, şimdi öğle namazı vakti.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesinler mi beni? Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti, bulunca şehadeti.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayıncılık Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

0: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bununla birlikte ben yine de kendimi temize çıkarmam. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında aşırı şekilde kötülüğü fısıldar. Kuşkusuz Rabbim çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Yusuf'un aklandığını gören kral, "Onu bana getirin ki kendime özel danışman yapayım," dedi. Kendisiyle konuştuğunda da ona, "Sen bugünden itibaren yanımızda güçlü ve güvenilir birisin," dedi. Bunun üzerine Yusuf, "Beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben çok iyi koruyan, çok iyi bilen bir kimseyim," dedi. Böylece Yusuf'u Mısır ülkesinde yetki sahibi kıldık. Öyle ki o dilediği yerde konaklayabiliyordu. Biz dilediğimiz kimseyi rahmetimize ulaştırırız. Gerçekten de biz iyilik yapanların karşılığını boşa çıkarmayız. İnananlar ve Allah'tan korkanlar için ahiretin ödülü, dünya ödülünden elbette daha iyidir. Bir süre sonra Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelmişler ve onun huzuruna çıkmışlardı. Onlar onu tanımadıkları halde Yusuf onları hemen tanımıştı. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Bir sonraki gelişinizde bana baba bir kardeşiniz de getirin. Size ölçüyü bol tuttuğumu ve benim konuk ağırlayanların en iyisi olduğumu anlamış olmalısınız. Eğer onu bana getirmeyecek olursanız, benim size verilecek bir ölçek bile erzakım olmayacaktır. O zaman yanıma da yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu getirmek için babasını ikna etmeye çalışırız ve bunun için elimizden geleni yaparız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, "Onlardan alınan satış bedellerini gizlice yüklerinin içine koyun ki, ailelerine döndüklerinde onları bulsunlar ve böylece yeniden mal almak üzere dönsünler." Yusuf'un kardeşleri babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, eğer kardeşimiz Bünyamin'i yanımızda götürmeyecek olursak, bize bir daha erzak verilmeyecek. Kardeşimizi bizimle gönder ki erzak alabilelim. Hiç kuşkusuz biz onu koruruz," dediler. Yakup dedi ki, "Daha önce size kardeşini emanet ettiğim gibi, şimdi de onu mu size emanet edeyim? Ama Allah en iyi koruyucudur. Çünkü O merhametlilerin en merhametlisidir." Yüklerini açtıklarında mal bedellerinin kendilerine iade edildiğini gördüler. Bunun üzerine onlar, "Ey babamız, daha başka ne isteyebiliriz ki? İşte mal bedellerimiz de bize iade edilmiş. Eğer Bünyamin'e izin verirsen, bu bedellerle yeniden ailemize erzak alır, kardeşimizi korur ve bir deve yükü fazladan erzak da elde etmiş oluruz. Zaten getirdiğimiz bu erzak da gerçekten çok azdır," dediler. O zaman Yakup oğullarına, "Hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmanız dışında, onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam söz vermedikçe onu sizinle birlikte asla göndermem," dedi. Ona hepsi kesin söz verince, "Söylediklerinize Allah tanıktır," dedi. Yine Yakup dedi ki, "Ey oğullarım, kente girerken hepiniz tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı kapılardan girin. Bununla birlikte Allah'ın kazasından hiçbir şeyi sizden gideremem. Çünkü hüküm yalnız Allah'ındır. Bu yüzden ben ancak O'na güvenip dayandım. O halde güvenmek isteyenler de sadece O'na güvenip dayansınlar." Onlar babalarının kendilerine söylediği şekilde kente girdiler. Gerçi bu durum Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Yakup'un bu önerisi, çocuklarını koruma duygusundan kaynaklanan bir istekten başka bir şey değildi. Çünkü o, kendisine öğrettiğimizden dolayı bilgi sahibiydi. Ama insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna vardıklarında, o kardeşi Bünyamin yanına alarak gizlice, "Şu bir gerçek ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarından dolayı üzülme," dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yükü arasına koydurmuştu. Onlar kenti terk etmek üzereyken arkalarından bir haberci şöyle seslendi: "Ey kervan sahipleri, sizler gerçekten hırsızsınız." Kardeşleri onlara dönerek "Ne arıyorsunuz?" diye sordular. Bunun üzerine onlar, "Kralın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene bir deve yükü ödül var," dediler. Haberci, "Buna ben kefilim," diye ekledi. O zaman Yusuf'un kardeşleri, "Allah'a yemin olsun, siz de anlamışsınızdır ki biz bu yere bozgunculuk yapmak için gelmedik ve hırsız da değiliz," dediler. Bunun üzerine Yusuf'un adamları, "Peki ya yalancı çıkarsanız, hırsızlık edenin cezası nedir?" diye sordular. O zaman Yakup'un oğulları, "Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, o yaptığının cezası olarak alıkonur. İşte biz bu tür suç işleyenleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce ötekilerin yüklerini aramaya başladı. Sonra kardeşinin yükünden kabı çıkardı. "İşte biz kardeşini yanında alıkoyabilmesi için Yusuf'a böyle bir plan öğretmiştik. Çünkü o, kralın yasasına göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini başka türlü yanında alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilgi sahibinin üzerinde çok iyi bilen Allah vardır." Kardeşleri dediler ki, "Eğer bu çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı." Yusuf onların bu sözlerini sineye çekmiş, onlara bir şey belli etmemiş ama kendi kendine, "Sizin durumunuz daha da kötüdür. Çünkü Allah sizin söylemekte olduğunuzun iç yüzünü en iyi bilendir," demekten de kendini alamadı. O zaman kardeşleri, "Ey aziz, Bünyamin'in çok yaşlı bir babası vardır. Bu yüzden onun yerine içimizden birini al. Çünkü biz seni gerçekten iyi bir insan olarak görüyoruz," dediler. Yusuf, "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz zalimler oluruz," diyerek cevap verdi. Kardeşleri Yusuf'tan ümitlerini kesince, aralarında görüşmek üzere bir kenara çekildiler. İçlerinden büyük olanı dedi ki, "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını ve daha önceleri de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Bu yüzden ben, babam bana izin verinceye ya da Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar bu yerden ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en iyisidir. Siz babanıza dönün ve deyin ki, 'Ey babamız, oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiklerimizi anlatıyoruz. Onu bilmediğimiz tehlikelere karşı koruyamazdık. İstersen içinde bulunduğumuz kentin halkına ve birlikte yolculuk yaptığımız kervana sor. Çünkü biz gerçekten doğru söylüyoruz.'" Babalarının yanına döndüklerinde Yakup onlara dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Yakında Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü o gerçekten çok iyi bilen, çok bilge olandır." Böylece Yakup onlardan uzaklaştı ve "Vah Yusuf'uma," diyerek kedere boğuldu. İçine gömdüğü üzüntüsü ve kederi yüzünden gözlerine ak düştü. Bu durum karşısında oğulları dediler ki, "Hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Andolsun ki bu gidişle sonunda ya kederinden hasta olacaksın ya da helak olup gideceksin." Yakup dedi ki, "Ben kederimi ve üzüntümü yalnız Allah'a arz ederim ve Allah'tan sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak inkarcılar ümit keserler." Sonra kardeşleri yeniden Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna çıktıklarında, "Ey aziz, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Bu yüzden size az bir sermaye ile geldik. Buna rağmen yine de sen erzakımızı tam olarak ver ve ayrıca bize bağışta da bulun. Çünkü Allah bağışta bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz, dediler. Yusuf dedi ki, siz cahiller iken Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Bunun üzerine onlar, yoksa sen Yusuf musun diye sordular. O, evet ben Yusuf'um, bu da kardeşim Bünyamin. Gerçekten de Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse bilsin ki, Allah iyilik yapanların karşılığını boşa çıkarmaz, dedi. O zaman kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni bize üstün kılmıştır. Bizler ise gerçekten günahkar kimselerdik, dediler. Yusuf dedi ki, bugün siz kınanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlasın. Çünkü O merhametlilerin en merhametlisidir. Benim şu gömleğimi götürün ve onu babamın yüzüne sürün ki yeniden görür hale gelsin. Siz de bütün ailenizi bana getirin. Kervan Mısır'dan ayrıldığında babaları Yakup dedi ki, eğer bana bunak demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Bunun üzerine çevresinde bulunanlar, Allah'a yemin olsun ki sen hala eski şaşkınlığının içindesin, dediler.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres: Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon: 0482 502 77 77.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 2779. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.

Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Diyen dudakları da şehadeti içermiş kana kana. Buluşmaksa davanın o kutlu meydanında, bazen Hayber, bazen Uhud, seninle cennetin tahtında. Damla damla göz pınarlarından boşanır gibi

Batarız şimdi biz bir cuma gibi.

0: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe. Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

sensizliğin acı veriyor baba. Boşluğum dolmuyor, sensiz hiç olmuyor baba. Can baba, kurban baba, hasretim sana inan baba.

0: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre FM.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrümün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette.

olacak, hesap soracaklar, inan hesap soracaklar. Poşetler dolusu şehit bebek mizan kuracaklar. Hayvan yemlerini öğütüp ekmek yapacaklar da nasıl olacaktı o gün, susup kalacaklar. Gazze'de bebekler her gün ölüyorken açlıktan, ülkemin gündemi su.

Nasıl görmezsin neden yahu? Ama onca vahşeti gören çocuk unutamaz. Sebebi ağzı kanlı pislik katil Netanyahu. Her bir şehit için yeni doğan olur Hamas, düşün biraz. Dünya gürültülü bir gaya kuyusu. Bir bebek bomba seslerinde nasıl rahat uyusun ki? İsrail'e çöp satanın soyu kurusun. Duyup da amin demiyorsan bil ki sen de

0: Tam 98. Cemre FM.
1: Mars'ın Gargat Ağacı konuşması. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor. Ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın melhemeden ve arslandan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme, önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden kurtarana değil, zulmedene benzediler. Muhakeme yok, feraset yok. Çocukları katletmeye emreden ilah olur mu diye düşünmediler bile. Meğer babaların yaptığı ev çocuklarının mezar taşıymış. Başka diyarlarda zor mudur bilinmez. Ama Gazze'de ölüm çocuk işiymiş. Şimdi Gazze baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardı. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktu. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak. Dinlenmeyecek, kanatlarımızı kıracak, en önce bize dokunacak, dünyayı kasıp kavurmadan önce bize dokunacak, nice yabancı kuşlara ebabil yapacak, Gazze'den yana olanları iyiler defterine yazacak, yüceltecek, bakıp hayret edeceğiz ve utanacağız. Bu yaklaşan kara bulut yağmur yüklü değil, kıyamet gibi olacak. Kötülerin gecelerini yakacak Gazze geceleri. Çocukların feryadı elbet göğü yere indirecek. Bir mümin olarak utanacağız. Bebeğini süsleyip kefene saran anne, gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin eline. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide, bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün, sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazze'li çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'ta, yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak, nehirden denize kadar. Ve o gün elçiler öldüren kabim, kitabınızın size söylediğini yapın, Yahuda'da bildirin ve Yeruşalim'de işittirin ve deyin, memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin ki, toplanın da duvarlı şehirlere girelim, Siyon'a doğru bayrak kaldırın. Kaçıp sığının, durmayın. Çünkü Allah kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın getirecek. İşte dilini bilmediğiniz aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. İkinci cezalandırma vaktidir. Üçüncüsü yok. Onurunuzu çiğneyecek. Daha önce girenler gibi yine mabedinize girecek. Pençesine geçirdiği her şeyi yakıp yıkacak. Yardımcısı olacak alemleri yaradan. Havadan, denizden ve karadan. Önünde sonunda, vallahi günün sonunda Kudüs fethedilecek. Yeryüzü en salih tekbirler salacak göğe. Dedesinin cansız gözlerinden öptüğü Rin, abisi Tarık, diğer şehit çocuklarla Mescid-i Aksa'yı süsleyecekler. Namaza hazırlayacaklar ilk kıblegahı. Saflar oluşacak. En önde 313, renk renk, çiçek çiçek ve kuzey aslanı mihraba geçecek. Varsın gargat ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini iyi biliyoruz. Şimdi kuzeyde, şimalin sık ormanındayız. Gözümüz aslanda, kulağımız semada. Biraz daha sabret. Güneşte bir alamet, az kaldı lebbek demeye, az kaldı büyük melhemeye, her şey bir kükreyişe bakar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma diye yakaracaklar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

Olacak hesap soracaklar, inan hesap soracaklar. Poşetler dolusu şehit bebek mizan kuracaklar. Hayvan yemlerini öğütüp ekmek yapacaklar da nasıl olacak da o gün susup kalacaklar? Gazze'de bebekler her gün ölüyorken açlıktan, ülkemin gündemi su.

Neden yahu? Ama onca vahşeti gören çocuk unutamaz. Sebebi ağzı kanlı pislik katil Netanyahu. Her bir şehit için yeni doğan olur Hamas, düşün biraz. Dünya gürültülü bir gayya kuyusu. Bir bebek bomba seslerinde nasıl rahat uyusun ki? İsrail'e çöp satanın soyu kurusun. Duyup da amin demiyorsan bil ki sen de sorun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 0.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-44-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tarihi kentin şirin radyosu, Radyo Cemre.

0: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.

Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

Adı Muhammed. Baba adı Seyyid Ali. Doğum tarihi 1368. Doğum yeri Buhara. Lakapları Emir Sultan, Emir Seyyid, Şemseddin. Nisbesi Buhari. Önemli aile bağları. Osmanlı Sultanı 1. Beyazıt'ın damadı. Eşi Hundi Fatma Hatun. Önemli görevleri. Kübrevi Şeyhliği. Katıldığı önemli olaylar. İstanbul Kuşatması. 2. Murat Dönemi. Önemli bazı özellikleri. Padişahlara kılıç kuşatma geleneğini 1. Beyazıt ve 2. Murat döneminde ilk defa başlatan kişi. Vefat tarihi 1429. Vefat yeri Bursa. Kabrinin bulunduğu yer Emir Sultan Camii Haziresi, Bursa. Emir Sultan'la ilgili detay. Buhara'da 1368 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Kendi ifadesine dayanılarak yazıldığı söylenen menakıp namelerin birçoğuna ve onlara dayanan tarih ve biyografi kitaplarına göre, soyu 7. kuşakta Şia'nın 12. imamı Mehdi el-Muntazar'a ulaşır. Ancak 7. İmam Musa el-Kazım'ın oğlu İbrahim'in soyundan geldiğine dair rivayetler de vardır. Hazreti Peygamber'in soyundan geldiği için emir, çömlekçilik yaparak geçimini sağladığı için külal ünvanları verilen ve Emir Külal diye tanınan babası Seyyid Ali, Buhara'da Kübreviye tarikatına mensup tanınmış mutasavvıflardandı. Ancak Nakşibendiye tarikatının kurucusu Bahaeddin Nakşibend'in aynı ünvanı taşıyan mürşidi Emir Külal ile karıştırılmamalıdır. Şemseddin Muhammed'in çocukluk yılları hakkında bilgi bulunmamakla birlikte iyi bir tahsil gördüğü söylenebilir. 17-18 yaşlarındayken babası vefat etti. O da bir müddet sonra bazı mutasavvıflarla birlikte hacca gitmek üzere Buhara'dan ayrıldı. Birkaç yıl kaldığı Medine'den Bağdat'a uğrayarak meşhur Osmanlı alim ve şairi Aşık Çelebi'nin dedesinin babası Seyyid Muhammed en-Nattan'ın misafiri oldu. Ardından onunla birlikte Anadolu'ya geçti. Karaman, Niğde, Hamidi ili Isparta yani Kütahya ve İnegöl yoluyla Bursa'ya gitti. Bursa'ya Osmanlı Padişahı 1. Beyazıt Yıldırım zamanında 1389-1402 yıllarına geldiği biliniyorsa da tarihi kesin olarak belli değildir. Bazı tarihçilerin kayıtlarından 1394'ten önce Bursa'ya geldiği anlaşılmaktadır. Bursa'da ilmi ve tasavvufi kişiliği ile kısa zamanda şöhreti sayılan Şemseddin Muhammed, giderek şehrin en çok saygı gören şahsiyetlerinden biri haline geldi. Emir Sultan veya Emir Seyyid olarak anılmaya, alimler ve şeyhler arasında itibar görmeye başladı. Yıldırım Beyazıt'ın kızı Hundi Fatma Hatun ile evlendi. Klasik dini ilimler sahasında kendisini imtihana çekmek isteyen Molla Fenari, Molla Yegan, Ali Rumi gibi devrin tanınmış alimleriyle giriştiği tartışmadan başarıyla çıktı. Emir Sultan bu yıllarda Molla Fenari'den meşhur Muhyiddin İbnül Arabi yorumcusu Sadreddin Konevi'nin Miftahul Gayb'ını okudu ve bu kitabı okutabileceğine dair icazetname aldı. Bazı kaynaklardaki bilgilere göre Emir Sultan'ın tarikat silsilesinin babası Seyyid Ali vasıtasıyla Kübreviye tarikatının piri Necmeddin-i Kübra'ya ulaştığı anlaşılmaktadır. 8. yüzyılın ilk yarısında Anadolu'da Necmeddin-i Dâi ile temsil edilen Orta Asya kaynaklı Kübreviye tarikatı o dönemde pek yaygınlaşamamıştı. Kuruluş yıllarında izlerine rastlanmayan Kübreviye, 14. yüzyılın sonlarına doğru Bursa'ya gelen Emir Sultan ile Osmanlı topraklarına girdi. Halifelerinden Hasan Hoca, Lütfullah Efendi de Cenahus Salik'in adlı eserinde bizzat kendisinden işittiklerini söyleyerek şeyhin tarikat silsilesini babadan oğula intikal ettirmek suretiyle 12 imam kanalıyla Hazreti Ali'ye ulaştırırlar. O dönemde Orta Asya ve İran topraklarında hüküm süren Timurlular Hanedanı'nın kurucusu olan Timur, Anadolu'ya bir sefer düzenlemiş ve Ankara'ya yaklaştığı sıralarda Yıldırım Beyazıt'e elçiler göndermişti. Timur'un elçilerini öldürtmek isteyen Yıldırım Beyazıt'e, Molla Fenari gibi bazı önde gelen alimlerin de yardımıyla Emir Sultan engel oldu.
Sonrasında Osmanlılarla Timurlular arasında yaşanan Ankara Savaşı'nın ardından Bursa'nın Timurlu ordusu tarafından işgali sırasında Molla Fenari ve yine dönemin meşhur alimlerinden İbnül Cezeri ile birlikte Emir Sultan da Kütahya'da bulunan Timur'un huzuruna götürüldü. Bir süre sonra serbest bırakılarak yine Molla Fenari ile birlikte Bursa'ya dönen Emir Sultan, Yıldırım Beyazid'in oğulları arasında yaşanan iktidar mücadelesi sırasında Çelebi 1. Mehmet ve oğlu Şehzade 2. Murad'ın yanında yer aldı. Babasının ölümü üzerine Osmanlı padişahı olan 2. Murad'ın yaklaşık bir yıl sonra düzenlediği İstanbul kuşatmasına Emir Sultan da 500 kadar dervişiyle birlikte katıldı. Kaynaklar Osmanlı hükümdarları 1. Beyazid, 1. Mehmet ve 2. Murad'ın Emir Sultan'a saygı gösterdiklerini, sefere giderken onun eliyle kılıç kuşanıp duasını aldıklarını belirtir. Padişahlara kılıç kuşatma geleneği, Emir Sultan'ın Yıldırım Beyazid'e veya 2. Murad'a kılıç kuşatmasıyla başlamıştır. Osmanlı padişahları, Emir Sultan'ın vefatından sonra ona hürmet göstermeyi sürdürmüşler. Bursa'ya geldiklerinde türbesini mutlaka ziyaret etmişlerdir. Kaynaklarda uzun boylu, güzel yüzlü, seyrek sakallı olarak tanıtılan Emir Sultan'ın şöhreti, Bursa'dan sonra Osmanlı hakimiyeti altındaki topraklarda giderek yayılmış ve birçok menkıbeye konu olmuştur. Hakkında yazılan menkıbelerin çoğunda hayattayken gösterdiği kerametler yanında, vefatından sonra da özellikle darda kalmış askerlere yardım ettiği anlatılmaktadır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün Osmanlı Padişahı 1. Beyazid'in damadı Emir Sultan'ı tanıdık. Allah'a emanet olun.

Cemre FM'den duyurulur. Radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurda kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler, her soruda 98.0 şıkkını işaretleyen sınavcılar ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir. Çünkü biz Cemre Radyo olarak hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
3: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
4: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
9: Reklamları dinlediniz.

kelimelerin aciz kaldığı, cümlelerin daldığı, sayfaların tükendiği, içimi alev alev tutuşturan, bütün bedenimi saran, iliklerime işleyen duygularımı sana nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Firak ve vuslatın kesiştiği noktada yürekleri parçalayan, güneşin karı erittiği gibi insanı eriten gözyaşları var ya. Hani boğazın düğümlenir, kelimeler içini kemirir, bağırmak istersin, sesin çıkmaz ya. Hani yüksekten düşersin kabusunda, tutunmak istersin bir yere bütün gücünle, imdat istersin de kimseler duymaz ya. Hani yolcusun, fırtınadır, her taraf toz, duman, şimşekler gökleri yırtar ve zifiri bir karanlık, sığınacak bir yerin olmaz ya. Hani çöldesin, susamışsın, hemen ötede serap görürsün, koşarsın ona su diye. Sen ona koştukça o senden uzaklaşır ya. Ve yalnız, seni kimseler umursamaz, kimseler yalnızlığının farkına varmaz. Yabani hem cinslerinin kahkahaları iner ya kafana, balyoz gibi. Sen de öylece kala kalırsın bir başına. Ve yalnızlık okyanusunda bir batıp bir çıkıyorsun. Suyun üstündeki çöp gibi yılanlar sokulur yalnızlığına. Dost diye düşmana sarılırsın ya. İşte ben bu duyguları yaşıyorum. Mazlum İslam ümmetinin halini

kardeşim. Duyuyor musun sessizce yükselen mazlum, mustazaf halkların iniltilerini, feryatlarını, aç ve sefil çocukların çığlıklarını duyuyor musun? Zulmün karanlığında ölenleri, bir yudum hayata hasret kalanları, şu yürekten boşalan, yıllardır hiç tükenmeyen, hiç dinmeyen gözyaşları, kocasızları, kardeşsizleri, annesiz, babasızları, yetim ve öksüz çocukları. Ya şu Karabahlı Afganistan annelerini, başsız, kolsuz şehitlerin başında ağlayan anneleri, ihanet ve zulmün pençesinde şaşkın ve perişan,

kalesini duydun, gördün mü şehitler tarlasını, kimyasal bombalarla vurulan, kavrulan o kaleyi, Halepçe kadar, Hama kadar masum ve sessiz. Guantanamo'yu duymayan var mı ki? Zulmün lanetli yüzünü göremem. Kelepçelere ve prangalara vurulmuş, başlarına torbalar geçirilmiş, bilinmeyen dehlizlerde ölüme terk edilmiş Afganlı asımları, bu beyipleri duymayan var mı ki? Var mı ki bu zulme şahit olmayan yeryüzünde tek bir canlı? Allah'ım, Allah'ım gazabını yağdır zalimin kara yüzüne. İşgal projeleriyle parsellenen, sömürülen, talan edilen İslam coğrafyası kana bulandı. Bosna, Kosova, Lübnan, Çeçenistan, Doğu Türkistan kana bulandı. Irak'ta yerle gök kana bulandı. Özgürlük adına mahzenler doldu, taştı. Garipte arş-ı âlâya yükselen Fatıma bacının feryatlarını duymayan var mı ki? Ey müminler, ey Müslümanlar, yardıma koşun, namuslarımıza sahip çıkın, ya da bizi öldürün, Ebu Garibi başımıza yıkın diyen şehit bacımızın. Ebu Garip'te kare kare teşhir edilirken çırılçıplak kardeşlerimiz, çöp torbaları gibi üst üste yığılırken kardeşlerimiz, boyunlarında tasmalarla aşağılanırken kardeşlerimiz ve tüm İslam alemiyle alay ederlerken barbar satanistler, karınca gibi ezilirken Iraklı çocuklar, susturulurken minarelerden ezanlar, biz sadece baka kaldık. Sadece baka kaldık. Dedim ya kardeşim, kelimeler aciz, duygular donuk, gözler kör olmak istiyor bu manzaraları görmemek için. Bitmiyor işgal, bitmiyor zulüm, acılar katmer katmer üzerimize yağıyor. Firavunlar, Nemrutlar, Haçlı seferleri, Moğol istilası, Siyonist baskınlar, vahşi Sırplar, barbar işgalciler hiç durmadı, hiç dinmedi mazlumların feryadı. Söyleyin, kaç Sabra, Şatilla, Cenin kurban edilecek? Söyleyin, kaç Muhammed can verecek baba kucağında? Kaç Ahmet Yasin füzelerle vurulacak? Kaç intifada can verecek ölü kalplerimize? Ah söyleyin. Ölü ve suskun kalplerimize şöyle sesleniyordu şehit Yasin. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, gafletle uyuyanlar, hala kalpleriniz sızlamıyor İslam ümmetinin acı felaketlerine. Allah için ve namusu için, ümmetin izzeti için haykıracak biri yok mu? Bizleri terörist ilan eden Siyonist katillere kızacak biri yok mu? Omuzlarımıza el verecek, gözyaşlarımızı silecek, direnişimize dua edecek biri yok mu? Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, evleri başlarına yıkılmış, evladını kaybetmiş analar,
dul kalmış kadınlar, ifsad edilmiş ekiller hürmetine. Ya Rabbi, bizlere bahşettiğin dinimizi, şerefimizi zalimlerin ayakları altında çiğnetme. Yurtlarımızı işgal eden düşmanlarına karşı bizleri zillete düşürme. Gücümüzü topla, zaaflarımızı gider. Biz mazlum, mustazaf, mümin kullarına yardım et.

0: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
1: Hada imanun la raybe fih ve iltizamun la tereddüde fih ve iltizamuna fil mukaveme fi bundukiyetiha ve rasasiha ve dimai mücahidiha el mevtu li esra.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-212-44-47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Aslında ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecinin geleceği var. Körfez'deki gerilim sürerken İran ABD'ye müzakere cevabını iletti. İran medyasının paylaştığı bilgiye göre Tahran yönetimi ABD'nin savaşı sona erdirmek için önerdiği son metne ilişkin cevabını Pakistanlı arabulucuya gönderdi.
1: Körfez'de kritik ateşkes devam ederken ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını belirtti. Isna Isna haber ajansı da İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın savaşın sonlandırılmasına, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine odaklandığını aktardı. Daha öncesinde 3 aşamalı bir plan üzerinde duruluyordu. Birinci aşamasında Tahran, savaşın sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması yönünde uluslararası garantiler talep ediyordu. İran Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey isimlerin İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamane ile görüştüğü de ajanslara yansıdı. Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi'nin de bu görüşmede yer aldığı, görüşmede silahlı kuvvetlerin yüksek hazırlık içerisinde olduğu ve Hamane'in görüşme sırasında silahlı kuvvetlere bazı talimatlar verdiği de aktarıldı. Öte yandan İran ordu sözcüsü Muhammed Ekraminya, İran'a tekrar saldırılması durumunda yeni silahlar, savaş yöntemleri ve yeni savaş noktalarıyla düşmanının şaşıracağını belirterek, ABD yaptırımlarına uyan devletlerin gemilerinin de Hürmüz Boğazı'nı geçmekte zorluk yaşayacağını vurguladı. Ayrıca İran'da düşman devletlerin gemilerinin geçişini yasaklamayı da içeren maddelerle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetimini resmileştirecek bir yasa tasarısı hazırlandığını da açıkladı.
0: ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında önümüzdeki hafta İslamabad'da görüşmelerin başlaması planlanıyor. Taslak mutabakatta İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki rolü öne çıkarken ABD'nin bazı yaptırımları askıya alması da gündemde yer alıyor.
1: ABD ve İran çatışmayı sona erdirmek amacıyla hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinden İslamabad barış görüşmeleri için hazırlık yapıyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta Pakistan'da başlaması planlanıyor. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre taraflar arabulucular vasıtasıyla bir aylık bir müzakere çerçevesi oluşturdu. Hazırlanan bir sayfalık taslak belge yoğun görüşmelerin temel zeminini belirliyor. Hazırlanan yol haritası her iki tarafın karşılıklı tavizler vermesini öngörüyor. Taslak metinde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatması talep ediliyor. Buna karşılık ABD yönetimi İran limanlarına uyguladığı ablukayı 30 gün boyunca askıya alıyor. Müzakere süreci boyunca tarafların güven artırıcı adımlar atması bekleniyor. Tahran yönetimi nükleer programını tartışmaya hazır olduğunu ilk kez bildirdi. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmının ülke dışına transfer edilmesi üzerinde duruluyor. Ancak Tahran yönetimi bu materyallerin ABD'ye gönderilmesine karşı çıktı. İslamabad barış görüşmeleri kapsamında nükleer denetim mekanizmaları en önemli başlıklar arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi gibi konularda belirsizliklerin sürdüğünü açıkladı. Masada 12 ile 15 yıl arasında değişen süre teklifleri yer aldı. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kalıcı rol talebi Washington nezdinde bir tartışma noktası oluşturdu. Yaptırımların hangi oranda ve ne zaman kaldırılacağı konusu da henüz netleşmedi.
0: Amerikan basını Siyonist rejimin İran'a yönelik hava saldırısını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı. Söz konusu habere göre ABD'nin bilgisi dahilinde oluşturulan tesis Siyonistlerin lojistik merkezi olarak kullanıldı. Irak askerlerinin üssü fark etmeye yaklaşması üzerine işgal rejiminin bölgeye hava saldırısı düzenlediği, bu saldırıda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
1: Wall Street Journal, Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı yürüttüğü hava saldırılarında Irak topraklarında gizli bir askeri tesis kullandığını yazdı. Gazetenin ABD'li yetkililer ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre işgal rejimi savaş başlamadan kısa süre önce Irak'ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir ileri operasyon noktası kurdu. Haberde tesisin Siyonistlerin özel kuvvetlerini barındırdığı, hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İran üzerinde uçan pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama kurtarma ekiplerinin burada konuşlandırıldığı belirtildi. Habere göre gizli üs, savaşın ilk döneminde Irak güçleri tarafından neredeyse tespit ediliyordu. Irak devlet medyasında o dönemde yer alan bilgilere göre, bölgede yaşayan bir çoban, helikopter hareketliliği dahil olağan dışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusu bölgeye birlik gönderdi. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, işgalcilerin bu birlikleri bölgeden uzak tutmak için hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Irak makamları o dönemde saldırıyı kınamış, olayda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Irak, Mart ayında Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda saldırının yabancı güçler ve hava saldırılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek olayı ABD'ye atfetmişti. Gazete, gizli üssün işgal rejiminin İran'a karşı yaklaşık 1000 mil uzaklıktaki hedeflere yönelik hava saldırılarını nasıl sürdürebildiğine ışık tuttuğunu yazdı. Habere göre üs, işgalcilerin savaş alanına daha yakın konumlanmasına ve olası acil kurtarma görevlerine daha hızlı müdahale etmesine imkan sağladı.
0: Küresel Sumud filosuna ilişkin haberlerle devam ediyoruz. Uluslararası sularda işgal ordusu tarafından alıkonulan Küresel Sumud filosu aktivistleri Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, günlerce süren alıkoymanın ardından özgürlüğüne kavuştu.
1: İşgal ordusunun zorla alıkoyduğu Küresel Sumud filosu, aktivistleri Tiago Avila ile Seyf Ebu Kişk özgürlüğüne kavuştu. İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Kişk'le Avila'nın bugün işgal rejiminden sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukanın süreceği kaydedildi. İşgal rejiminin Gazze şeridine yönelik ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud filosu, 2026 Bahar misyonu, işgal ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı. Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran işgal ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. İşgal rejiminin Küresel Sumud filosundan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla zindanlara götürdüğü aktivistler, Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.
0: Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması amacıyla oluşturulan Küresel Sumud filosunun kara konvoyu da yola çıktı.
1: Küresel Sumud filosu hem denizden hem karadan ablukaya karşı yol alıyor. Filonun Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, modern tarihin en büyük sivil kara hareketi olarak nitelendirilen organizasyon kapsamında 35'ten fazla ülkeden 1500'ün üzerinde aktivistin karadan yola çıktığı belirtildi. Konvoy bünyesinde 10 ambulans, 50 yardım kamyonu ve 20 mobil ev bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipmanları, temel yaşam malzemeleri ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılacak çeşitli destek araçlarının da bölgeye ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada amaçlarının Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye tıbbi malzeme, mobil yaşam alanları ve insani yardım ulaştırmak olduğu belirtilerek Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamak üzere doktorlar, mühendisler, eğitimciler ve uzman profesyonellerin sahaya sevk edilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada Moritanya'dan yola çıkan sivil konvoyun ilk etapta Cezayir ve Tunus üzerinden ilerleyerek Libya'ya ulaşacağı, konvoyun ikinci ve ana başlangıcınınsa Libya'dan yapılacağı bildirildi. Aktivistlerin Libya üzerinden Mısır'a geçerek Refah sınır kapısı aracılığıyla Gazze'ye ulaşmayı planladığı belirtilen açıklamada diplomatik ve koordineli bir sürecin yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin desteğiyle yürütülen organizasyonun barışçıl ve insani amaç taşıdığı belirtilerek kamuoyundan dua ve destek talebinde bulunuldu.
0: Evet, devam ediyoruz. Diyarbakır'da genç memur sen tarafından Vicdanın Rotası Filo Aktivistleri Anlatıyor temalı bir program düzenlendi. Programda konuşan Sumut Filosu'na katılan aktivistler Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerini ve yaşadıkları süreci anlattı.
2: Filosu'na katılmış olan
1: Sumut Filosu aktivistleri Diyarbakır'da bir araya geldi. Vicdanın Rotası, Filo Aktivistleri Anlatıyor temalı programda Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ve Bingöl Memur Sen İl Başkanı Yunus Kaya birer konuşma yaptı.
3: Bu kadar zalimlikler yaşandı. Bakın 57 İslam ülkemizin gözü önünde. Bu kadar zalimlikler yaşanıyor dünyanın gözü önünde. Ben üzülüyorum. Çünkü biz Barcelona'da Barcelonalı çocukların bizlere verdiği, o Gazze'deki yavrularımıza iletmek üzere verdiği mektuplarını götüremedik. Demokrasi, insan hakları deyince mangalda kül bırakmayan Avrupa'nın kara sularında 1000 kilometre öteden, 600 mil deniz mili öteden gelip bizlere Avrupa'nın ortasında müdahale ettikleri için o belki değerleri ayak altına almalarından dolayı Avrupa'nın üzülmesi lazım. Geldiği noktayı görmesi adına. Üzülüyoruz çünkü o çikolata bekleyen yavrumuza ulaşamadık.
1: Programın bir diğer konuşmacısı Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ise Sumut Filosu yolculuğunu hayatlarının en şerefli yolculuğu olarak nitelendirdi.
4: Bir samimiyet testiydi. Artı insan söylediklerine artık eğer bu yola çıkma teşebbüsüm olmasaydı ben söylediklerime inanmıyor olacaktım. Eğer inandığın gibi yaşamıyorsan, yaşamaya çalışmıyorsan zamanla gerçekten yaşadığına inanmaya başlıyorsun arkadaşlar. Onun için benim inandığım gibi yaşamam gerekiyordu. Filo'ya başvurduk. Sumut'un o misyonunu, hareketliliğini, o cesaretini görünce gerçekten umutlandık. Allah'a şükür Filistin davası artık dünyaya mal olmuş, insanlığın vicdanına mal olmuş ve dünyanın farklı dillerinden, farklı dinlerinden, farklı kimliklerinden, farklı yaş gruplarından emin olun 18 yaştan 90 yaşına kadar her yaştan insanlar vardı. Farklı insanlar ama tek hedef Gazze'ye gitme, ablukayı kırma ve kardeşlerimizle buluşma hedefi bizi çok umutlandırdı, onur etti. Sumut nedir deseniz ben tek kelimeyle, tek cümleyle izah edeyim arkadaşlar. Sumut küresel intifadaydı.
1: Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ise konuşmasında Gazze meselesinin yalnızca Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.
5: Vicdanı Müslümanlığımızdan daha büyük insanlar var. Öyle insanlar gördük ki yani insanlık değerleri adına Gazze'nin mazlumiyeti uğruna her şeyini fedaya hazır bir sürü insan gördük yani. Meslekleri farklı, meşrepleri farklı, dilleri farklı ama insanlık ortak paydasında fedai can olmaya hazır bir sürü insan yok.
0: Diyarbakır'dan İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul'da Gazze için farklı bir eyleme imza atıldı. Yeşilay ve Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte pedallar Gazze için çevrildi.
1: Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e Destek Platformu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumut Filosu'na destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Bini aşkın katılımcı, dayanışma ve insanlık adına pedal çevirdi. Sepetçiler, kasrından başlayan 20 kilometrelik tur, Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan güzergahının ardından yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erdi. Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Program sonrası Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç yaptıkları etkinliğe dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
6: Bisiklet turlarımızda bugün daha anlamlı bir buluşma için bir aradayız. Sözde bir anlaşmayla Gazze'de barış olduğu söyleniyor ama gerçekte biliyoruz ki barış falan olduğu yok. Katliam bütün hızıyla maalesef devam ediyor. Bu katliama karşı Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi heyetiyle Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularını görüştü. Hakan Fidan, görüşmede Filistin davasının gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı. Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da işgal rejiminin sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Fidan, işgal rejiminin Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin, Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına dikkat çekti. Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
0: Siyonist işgal rejimi Gazze'deki saldırılara devam ediyor. Bu kez Şati ve Cibalya'ya saldırılar düzenlendi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nda şehit sayısı 72.736'ya yükseldi.
1: İşgal ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre işgal savaş uçakları Şati mülteci kampının batısında bir eve hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu ve çevredeki evlerinde zarar gördüğü saldırıda biri çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. İşgal ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati mülteci kampında bir eve düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine Gazze şeridindeki sivilleri hedef alan işgalcilerin saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunuldu. Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail savaş uçakları Cibalya mülteci kampının batısında yer alan Faluca bölgesine saldırı düzenledi. Hareket halinde bir motosikletin hedef alındığı işgalcilerin hava saldırısında bir kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin saldırılarında 850 kişinin katledildiği, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladı.

0: Devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Gazze'deki saldırıları protesto ederek şehir merkezine yürüdü ve soykırımı durdurun sloganları attı. İsveç'in Stockholm kentinde de benzer şekilde Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılar protesto edildi. İtalya'nın Venedik kentinde ise düzenlenen gösteride polisle eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İşgal rejiminin Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi Filistin bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüdü. Filistin Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan gösteride üzerinde "Soykırımı durdurun, insan onuru dokunulmazdır, Filistinlilerin tek suçu var olmaktır ve çocukların öldürülmesini durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı. Göstericiler "Filistin'e özgürlük, İsrail çocukları öldürüyor, merz arkasında duruyor, bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır ve biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinli" sloganları attı. İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve işgal rejiminin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Wittenbergplatz metro istasyonunun yakınındaki meydanda sona erdi. İsveç'in başkenti Stockholm'de de işgal rejiminin Gazze şeridiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Observatorielünden parkında toplananlar, işgalcilerin Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler yürüyüş sırasında ellerinde Filistin, Lübnan ve İran bayraklarının yanı sıra "Sivilleri öldürmeyi durdurun, Gazze'deki gıda ablukasına son verin ve Lübnan'la İran'a saldırıları durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler işgal ordusunun küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin Yunanistan'ın pasif tutum sergilemesini ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı etmesini de kınadı. İşgal rejimine tepkinin bir diğer adresi de İtalya oldu. Venedik Bienali kapsamında işgal rejiminin pavilyonunun açılışı yapılırken, Bienal alanı dışında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce gösterici, işgal rejiminin Bienal'deki pavilyonunu kapatılması talebiyle İtalya'nın Venedik kentinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında protestocuların Bienal'in düzenlendiği Arsenale bölgesine girmek için polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop kullanarak saldırıda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde de işgal rejiminin küresel Sumut filosuna yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla protesto düzenlendi. Ellerinde Filistin bayraklarına işgal rejimini protesto eden binlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi. Özgür Filistin sloganlarının yükseldiği eylemde uluslararası topluma Gazze ablukasının sonlandırılması ve aktivistlere yönelik kötü muamelenin hesabı sorulması gerektiği vurgulandı.
0: İttihad-ül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, Gazze'de açlık, ilaçsızlık ve katliamların hala devam ettiğini belirterek bütün Müslümanların Gazze'yi gündemden düşürmemesi gerektiğini söyledi. Beşir Şimşek Hoca, Siyonist işgal rejimine karşı en etkili tepkinin ise boykotu kararlılıkla sürdürmek olduğunu vurguladı.
1: İttihad-ül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, Gazze'de yaşanan insanlık dramının gündemden düşürülmemesi için çağrı yaptı.
2: Orada söylenen şekilde hala gıda yeterince girmiyor, hala kapılar kapalı, hala o ambargolar devam ediyor. O insanların hem tıbbi hem de hayati ihtiyaç duyulan hususlarda hala kıtlık devam ediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlara şunu tekrar hatırlatmamız gerekir. Bizim görevimiz de devam ediyor.
1: Gazze'de yaşananların kanıksanmaması gerektiğini vurgulayan Şimşek, Müslümanların sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.
2: Kardeşlerimiz bu halde devam ederken, onların vaziyeti bu haldeyken, sanki bir şey, her şey bitmiş gibi, sanki orada bir sorun

0: kalmamış gibi, sanki orada artık hayat normale dönmüş gibi düşünüp sessiz kalmak büyük bir yanlışlıktır. Maalesef bizim durumumuz budur. Yani böyle hemen şey yapabiliyoruz, hemen normalleşebiliyoruz, hemen unutabiliyoruz. Oysa hayır, şu anda Gazze'deki açlık, Gazze'deki ilaçsızlık, Gazze'deki yokluk, Gazze'deki ölüm devam ediyor.
1: Gazze halkına destek konusunda duyarlılığın sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, özellikle de boykot kampanyalarının devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.
0: Biz orada savaşa dahil olamıyoruz. O bu şekilde bir şey yapamıyoruz kardeşlerimiz için. Ama pekala oturduğumuz yerden İsrail'in, Amerika'nın, Siyonistlerin cebine gidecek paramız olmasın. Onlara para göndermeyelim. Bunu yapabiliriz ve bunu yapabildiğimiz için de bundan sorumluyuz. Buna dikkat etmemiz lazım, bunu canlı tutmamız lazım.
1: İttihadul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, yaşanan mağduriyetlerin yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını belirterek, Lübnan'daki işgale karşı da duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
2: İş gündemindeki gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.
1: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, gündemindeki konuları görüşecek.
2: Casusluk davası yarın başlıyor. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkıyor.
1: Ekrem İmamoğlu'yla 3 sanığın casusluk davası başlıyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek davada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor. Duruşmada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu ve Özkan, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da tutuklu bulunuyor. Söz konusu dava cezaevi karşısındaki bir diğer duruşma salonunda devam ediyor.
3: Bunlar geçecek.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2019 ile 2025 yılları arası olduğu belirtiliyor. İddianamede Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı bildiriliyor. Bu verileri dolaylı olarak Özkan'ın temin ettiği ve Gün'ün beyanına göre Özkan'ın başta ibb.gol.tr olmak üzere belediyeye ait çok sayıda e-posta adresini ve şifresini İmamoğlu'nun talimatıyla Austin adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı belirtiliyor. İddianamede Gün'ün Austin'deki e-posta adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belgeyle iç yazışmaları başta olmak üzere e-posta içeriklerindeki datalara eriştiği kaydediliyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acil durumlarda vatandaşları tek tuşla acil durum bildirmesini sağlayacak yerli mobil uygulamasının hizmete sunulacağını duyurdu. Bakan Çiftçi uygulamanın bayramdan önce devreye alınacağını söyledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı şekilde devlete ulaşmasını sağlayacak yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çiftçi, uygulamanın tamamen yerli ve milli mühendislikle geliştirilerek test aşamasına geldiğini, sistemin bayramdan önce tamamen devreye alınarak vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığını ifade etti. Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren çiftçi, KADES sistemine benzer bir yapının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında, yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan annelere yönelik analık ödeneği süresinin uzatıldığını açıkladı. Kurum, 1 Mayıs itibariyle raporu devam eden annelere 8 haftalık ek ödemenin başvuru şartı olmadan otomatik olarak yatırılacağını, raporu daha önce sona eren anneler için ise işveren bildirimleriyle ödeme yapılacağını açıkladı.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu, aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen analık ödeneği süresinin uzatıldığını bildirdi. Açıklamada 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi. Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.
2: İstanbul'da daha önce iki sosyal market açan Umut Kervanı bu marketlerin üçüncüsünü de açtı. Bağcılar'da açılan yeni market ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.
1: Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtığı sosyal marketlerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam eden Umut Kervanı, İstanbul'daki üçüncü sosyal marketini Bağcılar'da hizmete sundu. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı sürdüren Umut Kervanı, Anadolu yakasında açtığı iki sosyal marketin ardından bu kez Avrupa yakasında yeni bir market açarak halkın hizmetine sundu. Bağcılar, Çınar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan marketin açılışına Hüdapar İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, Peygamber Sevdalıları Marmara Koordinatörü Ercan Vergili, Haksiyat İstanbul Şube Başkanı Abdülbari Duman ve çok sayıda STK temsilcisiyle vatandaşlar katıldı. İhtiyaç sahipleri içerisinde temel yaşam ürünlerinin yer aldığı bu marketlerden kendilerine verilen kartlarla kendi ihtiyaçlarını seçerek alma imkanı buluyor. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
3: İstanbul Bağcılar'dayız. Umut Kervanı Vakfımızın 7. sosyal market şubesini İstanbul Bağcılar'da açtık. Sosyal market zincirlerimize her geçen zamanda bir yenisini daha ekliyoruz. İnşallah Türkiye geneli sosyal market çalışmalarımızı hızlandıracağız. Allah nasip edersem şu anda Umut Kervanımızın olduğu her bölgede hedefimiz bir yenisini eklemek, yeni bir sosyal market zincirimizi hayata geçirmek.
2: Tokat'ta meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da kaybolan koyun sürüsü drone ile bulundu. Şanlıurfa'da otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sırada haber turu var.
1: Sakarya'da belediye otobüsünde bir yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen şoföre bilgi verdi. Bu sırada araçta bulunan bir hemşire fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Şoför otobüsün rotasını değiştirerek en yakın hastaneye doğru sürmeye başladı.
4: Azrail al. Abi bak hastaneye gideceğim. Yolu ben araçtan yol ver.
1: Saniyelerle yarışan şoför, diğer yolcuların ve trafikteki duyarlı şoförlerin de desteğiyle rahatsızlanan vatandaşı acil servise yetiştirdi. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bölgede etkili olan yağışların ardından toprak hareketliliği meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda çevrede bulunanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede inceleme yapılırken muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da bir köyde kaybolan koyun sürüsü AFAD indronunun devreye girmesiyle bulundu. Edinilen bilgiye göre 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarda Beke köyünde 30 küçük baş hayvanın kaybolduğu bildirildi. AFAD acil müdahale arama kurtarma ekibi drone ekipmanlarıyla bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekibiyle ortak yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan hayvanlar ürün ekili bir tarlanın ortasında bulunarak sahibine teslim edildi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde de bir otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçta bulunan iki kadın suya düşerken kadınları kurtarmak için kanala giren bir kişi de akıntıya kapıldı. İkisi kadın, üç kişi suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kadınları kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılan kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
5: Bravo bak! Uzama uzama! Süper Ali!
1: Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

0: Dış gündemle ana habere devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın sona yaklaştığını düşündüğünü söyledi. Kremlin'de gazetecilere konuşan Putin, Avrupa ile olası temaslar için eski Almanya Başbakanı Schröder'i tercih edeceğini belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmenin ancak kalıcı barış anlaşması sağladıktan sonra mümkün olabileceğini ifade etti.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kremlin'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Putin, 2022'de başlayan savaş için bu meselenin sona yaklaştığını düşünüyorum dedi. Putin'in açıklaması, Rusya'nın son yılların en sınırlı zafer günü geçit törenlerinden birini düzenlemesinin ardından geldi. 9 Mayıs Zafer Günü, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferi anmak için Rusya'da en önemli ulusal günlerden biri olarak kutlanıyor. Financial Times'ın Avrupa Birliği liderlerinin olası görüşmelere hazırlandığı yönündeki haberinin ardından Putin'e Avrupa ile temaslara açık olup olmadığı da soruldu. Putin, bu konuda kendisi için en uygun ismin eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder olduğunu söyledi. Kremlin, geçen hafta yaptığı açıklamada Avrupa hükümetleriyle temasın yeniden başlaması için ilk adımı Avrupa'nın atması gerektiğini savunmuştu. Moskova, Avrupa başkentlerinin 2022'de savaşın başlamasının ardından Rusya ile temasları kestiğini belirtiyor. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile olası bir görüşmeye ilişkin soruya da yanıt verdi. Rus lider, Zelenskiy ile görüşmenin ancak kalıcı bir barış anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılması halinde mümkün olabileceğini söyledi.
0: Fransa'dayız. Fransız siyasetçi Mélenchon, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkesinin NATO'dan çekileceğini belirterek NATO'yu ABD vesayeti olarak tanımladı. Mélenchon, İttifaktan uzak durmanın Fransa'nın tarihi çizgisi olduğunun da altını çizdi.
1: Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon, Cumhurbaşkanı olması halinde Fransa'nın NATO'dan ayrılacağını dile getirdi. Eğer Cumhurbaşkanı olursam Fransa NATO'dan ayrılır. NATO yalnızca bir şeye yarar. Bizi ABD'nin vesayeti altına sokmak. NATO'dan uzak durmak Fransa'nın tarihi çizgisidir. Ülkemizden Amerikan üslerini kovduk. NATO'nun entegre komutanlığında yer almayacaklarını belirten Mélenchon, bunu aşamalar halinde yapacağız. Önce entegre komutanlıktan çıkarak başlayacağız ve Amerikan ordusuyla ortak kullanılan tüm teçhizatlardan uzak duracağız dedi. Verdiği demeçte İran konusuna da değinen Mélenchon, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılar esnasında Cumhurbaşkanlığı makamında kendisinin olması senaryosunda ABD ve Siyonist rejime karşı başka ülkelerle birlikte bir red cephesi oluşturacağını söyledi. Bu red cephesini oluşturmak için öncelikle Pedro Sanchez yönetimindeki İspanya gibi ABD'nin stratejisini reddeden Avrupa ülkelerini örnek gösterdi. Mélenchon ayrıca Brezilya, Kolombiya ve Meksika'yı da bu ülkelere örnek gösterdi.
0: Fransa'dan İngiltere'ye geçiyoruz. İngiltere'deki yaklaşık 140 seçim bölgesinde 5000'in üzerinde belediye meclisi sandalyesi ve bazı belediye başkanlıkları için 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları netleşti. Sandıktan aşırı sağ önde çıkarken iktidardaki İşçi Partisi ikinci sıraya geriledi.
1: Aralarında Londra'nın ilçe belediyeleri, Birmingham, Newcastle ve Sunderland gibi kentlerin yer aldığı 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oy sayma işlemlerini sona erdi. Seçim öncesi söz konusu 136 belediyedeki 5066 sandalyenin 2403'üne sahip olan iktidardaki İşçi Partisi, bu sandalyelerin 1406'sını kaybederek 997 sandalye elde etti. Bu belediyelerde 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 7 Mayıs'ta sandıktan zaferle çıkan taraf oldu. Nigel Farage liderliğindeki parti 1444 sandalye kazanırken, Liberal Demokratlar 834, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 773 sandalye elde etti. Reform UK'in ardından sandalye sayısını en çok artıran tarafsa solun yükselen partisi Yeşiller oldu. Yeşiller bu seçimde sandalye sayısını 377 artırarak 508 sandalyeye ulaştı. Seçim öncesinde Londra'daki 32 ilçenin 19'unda birinci parti olan İşçi Partisi burada da 10 belediyedeki liderliğini kaybetti. İktidar partisi kentin merkezindeki Westminster ilçesini muhafazakar partiye kaptırırken Türklerin yoğun yaşadığı Enfield ve Haringey'de hiçbir parti yeterli çoğunluğa ulaşamadı. İşçi Partisi yine Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hackney ilçesinde birinciliği Yeşillere kaptırdı. Yeşiller Londra'daki 3 ilçeyi, Reform UK ise 1 ilçeyi kazandı.
0: Bu aralar gündemde hantavirüs vakaları da var. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinin Tenerife Adası açıklarına yaklaşmasının ardından kamuoyundaki endişelere ilişkin bir açıklama yaptı. Ghebreyesus, bu yeni bir COVID-19 değil diyerek mevcut halk sağlığı riskinin düşük olduğunu söyledi. Bu haberle bu akşam da ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra haftanın çizgileri var. Allah'a emanet olun.
1: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinin İspanya'ya bağlı Tenerife Adası açıklarına yaklaşmasının ardından kamuoyunda oluşan endişelere ilişkin açıklama yaptı. Ghebreyesus, yayımladığı açık mektupta halkı sakin olmaya çağırdı. 2020'de yaşanan pandemi sürecinin toplum üzerindeki etkilerinin halen sürdüğünü belirten Ghebreyesus, mevcut durumun halk sağlığı açısından düşük risk taşıdığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü açıklamasında, "Bunu açık şekilde söylemem gerekiyor. Bu yeni bir COVID-19 değil. Hantavirüse ilişkin mevcut halk sağlığı riski düşük seviyede." dedi. Gemide görülen virüsün Andes tipi hantavirüs olduğunu aktaran Ghebreyesus, durumun ciddiyetle takip edildiğini ancak Tenerife halkı açısından riskin düşük değerlendirildiğini ifade etti. Şu ana kadar gemide yeni semptom gösteren yolcu bulunmadığını belirten Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının gemide görev yaptığını ve gerekli tıbbi ekipmanların hazır tutulduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ayrıca İspanyol makamlarının yolcuların tahliyesine ilişkin kontrollü bir plan hazırladığını açıkladı. Buna göre yolcuların Granadilla'daki endüstriyel limana indirileceği, yerleşim alanlarından uzak tutulacağı ve mühürlü araçlarla doğrudan ülkelerine gönderileceği bildirildi.

0: Bir kurban bağışın uzak diyarlarda yaşayan bir yetim çocuğun tebessümüne vesile olur. Bir kurban bağışın sıcak bir aşk, umut dolu bir bakış, dualarla dolu bir sofra olur. Bu kurbanda yetim ve mazlumlar senin kurban bağışını bekliyor. Senin bir adımın onların bayramı olur. Senin bir kurban bağışın bir yetimin tebessümüne vesile olur.
1: Şehrimizden yükselen Davudi Ses,
2: Cemre FM, tam 98.
1: Büyük şehrin büyük radyosu, Cemre FM. Halkın yolunda, halkın hizmetinde, Cemre FM.
3: هذا إيمان لا ريب فيه والتزام لا تردد فيه والتزامنا في المقاومة في بندقيتها.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.
2: Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
4: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
2: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
4: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
1: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
0: tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

kuşina insandan pır dama azat kirin. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, jıqavmu aşirare, bes Muhammed bu tamame gelli cihane.

can kalbidir. Nadeste ho bu düşünürüm. Bezar uzar termesi bilmez. Nadeste ho bu düşünürüm. Bezar uzar termesi bilmez. Mezgine ve var her deri.

şirgiren Mağ Müslüman geçiren Nadesti hovu düşünürmen Bezar ujar termesli bez Nadesti hovu düşünürmen Bezar ujar termesli

0: frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.
1: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
2: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
1: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
2: Cemre FM, tam 98.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Şimdi reklamlar.
4: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
5: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
6: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
7: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
8: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
9: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
10: Ho Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
11: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
12: Reklamları dinlediniz.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel cualallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yet-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer,

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
3: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
4: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
5: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
6: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
7: Yusra Tesettür.
2: Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
3: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99. Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ve radyo ede ava hayati heye.

0: Hadislerin Gölgesinde başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Hayır yollarının çokluğuna dair konuşuyorduk. Bugün inşallah bu konumuza devam edeceğiz. Hadislerin altıncısına gelmiştik. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir rivayettir bu hadis. Önceki bölümde izah ettiğimiz Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ın hadisine benzer, onu teyit eden ve belki bir iki tane de eklemesi olan bir hadistir. Diyor ki, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kullu sulama minen nasi aleyhi sadakatun kulle yevmin tatlu'u fihi şems. Bütün diyor insanların her bir eklemi, her bir mafsalı için güneşin doğduğu her gün bir sadaka gerekiyor. Bir sadaka vermek gerekiyor. Dolayısıyla şimdi önceki bölümde de biz bunu izah ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır yollarını, iyilik yollarını açıklarken bunu sadece maddi olarak açıklamıyor yani. Her insanın yapabileceği, fakir zengin herkesin uygulayabileceği yolları bize öğretiyor ve bu öğrettiği yolların, hayır yollarının çoğu aslında aynı zamanda bizim toplumsal huzurun da önünü açan yollardır. Yolları temiz tutmak, yollara tükürmemek, eziyet veren şeyleri gidermek, yardımsever olmak, yardımcı olmak, birbirimize güler yüzle davranmak gibi bu hususların hepsi hem psikolojik, moral motivasyon olarak bizi etkiliyor olumlu manada, sağlığımızı etkiliyor olumlu manada, hem de toplumsal huzurun, işte kaynaşmanın, kardeşliğin, bir araya gelebilmenin yollarını da açıyor, bunu genişletiyor, bunu imkanımıza sağlıyor. Dolayısıyla bu hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söyleyeceği şeyler yine toplumsal huzurun, kaynaşmanın temelini sağlamlaştıran ve bu yolu açan önerilerdir. Mesela ta'dilu beynel ithneyni sadaka, yani iki kişinin arasını bulmak. Küsmüşler, birbirlerine darılmışlar, kavga etmişler, aralarında bir problem, sorun çıkmış ki bugün maalesef bunun artık binlercesini belki biz artık yaşıyoruz, dengeliyoruz, karşılaşıyoruz, hani haberdar oluyoruz, şahit oluyoruz. Dolayısıyla böyle yapabiliyorsak dargın olan, birbiriyle konuşmayan ya da birbirlerine işte sırt çeviren, yüz çeviren insanların arasını bulmamız bu başlı başına bir sakat ve aynı zamanda toplumsal huzurun da sağlanmasına çok ciddi katkı sunuyor. Yine o tu'inur racule fi dabbetihi, yani bir insanın bineğinde ona yardımcı olmak. Nasıl? Ve tahmiluhu aleyha, ya onu ona bindirmek. Mesela gücü yetmiyor, binse hastadır, rahatsızdır, belki engellidir. Yani mazereti var mesela, binemiyor, yaşlıdır misalen, çocukludur misalen, ona yardımcı olmak. İşte bineğine, bir günümüzde mesela arabasına, işte yolcu otobüsüne, işte minibüsüne, şehir içlerine binmelerinde yardımcı olmak, ön ayak olmak. Ev terfa'u lehu aleyha meta'u sadaka, ya da mesela onun eşyasını, onun mesela diyelim ki el arabasıdır, yani çocuk arabasıdır, bebek arabasıdır, eşyalarıdır, alışveriş şeyleridir, poşetleridir. Ona yardım etmek, bindirmek, binmesine yardımcı etmek, işte bagajına koyursa bagajına koymasına yardım etmek babından, bu tür yardımların hepsi bir sadakadır. Vel kelimetu tayyibetu sadakatun. Güzel söz sadakadır. Çirkin konuşmamak, güzel konuşmak, insanları sevindirecek şekilde konuşmak, onların gönlünü alacak şekilde konuşmak, onları kızdırmayacak şekilde konuşmak misalen, bunların hepsi sadakadır. O bi kulli hatvetin temşiye ila salati sadakatun. Namaza yürürken attığın her adım sadakadır. Her adım sadaka. O yüzden mesela belki diğer hadisede de göreceğiz misalen. Mesela sahabeler Mescid-i Nebevi'ye geldikleri zaman yollarını uzatıyorlarmış. Attıkları adım sayısı artsın diye. Ve tumitul eza anit tariki sadakatun. Az önce önceki bölümde de yine ifade ettiğimiz üzere yoldaki zarar verici insanlara, hem zarar veren hem onları rahatsız eden şeyleri yoldan temizlemek, o da bir sadakadır. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadisti bu. Tabi Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette de şöyle bir farklı bir rivayet var diyelim. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. İnnehu hulike kullu insanin beni Adem. Diyor, muhakkak Adem oğullarından her insan yaratılmıştır. Ala sittine ve selâfe mi'eti mafsalin. 360 eklem üzere yaratılmış. Yani her insanda 360 eklem var. Yani mafsal var. Femen kebber Allah, kim Allah'a tekbir ederse, yani Allahu Ekber derse. Ve hamid Allah, kim Allah'a hamd ederse, elhamdülillah derse. Ve hellalallah, kim Allah'ı tehlil ederse, yani la ilahe illallah derse. Ve sebbahallah, kim Allah'ı tesbih ederse, subhanallah derse. Ve staghfarallah, kim Allah'a istiğfar ederse, estağfurullah deyip bağışlanmasını isterse ve azale haceren an tariqin nasi ya da insanların yolundan bir taşı ev şevketten bir dikeni ev azmen an tariqin nasi ya da insanların yolundan bir kemiği kaldırırsa, temizlerse yolu ev emere bi ma'rufin ev na'ani münkerin ya da bir iyiliği, güzelliği emrederse, yani teşvik ederse, telkin ederse, yol gösterirse ya da bir kötülüğü sakındırırsa, bir kötülüğe engel olursa adada sittine ve selase mi'etin, yani 360 sayısına ulaşıncaya kadar ve innehu yumsi'u yevme izin ve kad zahzaha nefsehu anin nar, nefsini cehennem ateşinden uzak tutarak gecelemiş olur. Sabahtan akşama kadar 360 sayısına ulaşacak kadar bu hayrı yaptığı zaman bir insan o gece bütün mafsallarının, bütün eklemlerinin sadakasını vermiş ve bedenini o günlük cehennemden uzak tutmuş olarak gecelemiş oluyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Diğer bir hadis yine Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor radıyallahu anhu. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Men gada ilel mescidi evraha, kim sabahın erken vakti, yani gündüz vakti, sabahın ilk vakitlerinde camiye giderse, mescide giderse, evraha ya da akşam vakti mesela giderse, e'addallahu lehu fil cenneti nuzulen kullema gada evraha. Allah-u Teala diyor her sabah gittiğinde, her akşam gittiğinde, her bir gidişi için cennette onun için bir ziyafet, bir rızık, bir ikramlık onun için hazırlar. Dolayısıyla hayır yolları çoktur. Yani camiye gittik, az önce camiye gidişin her bir adımındaki sevabı biz gördük. Dolayısıyla attığımız her sevaba karşılık Rabbimiz bize sadaka yazıyor, hayır yazıyor. Orada bulunduğumuz her belki salise için bize sadaka, hayır yazıyor. Dolayısıyla onun için bize cennette mükafat hazırlıyor. Dolayısıyla bizim de camilerimizle aramızı düzeltmemiz gerekiyor. Yani camilerimizle barışmamız gerekiyor. Maalesef bugün camilerimiz yetim boynu bükük bir vaziyette. Çok güzel camilerimiz var. İmkanı olan çok güzel camilerimiz var. Ama ve lakin camilerimiz cemaatsiz kalmaya başladı. Camileri yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Her yeri keşfediyoruz, her yere gidiyoruz. Camilere de yolumuzu düşürelim, yönümüzü çevirelim ve bu hayırdan mahrum inşallah kalmayalım. Diğer bir hadis yine Ebu Hureyre'den gelmiş radıyallahu anhu. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Ya nisa el muslimat, ey Müslüman kadınlar. Hitap direkt Müslüman kadınlaradır ki bugün hakikaten komşuluk ilişkileri bağlamında da önemli bir adımlara ihtiyacımız var. Yani birbirimize yardımcı olmak bakımından, birbirimize hal hatırını sormak bakımından, birbirimize ikramda bulunmak bakımından, ihtiyacı olan şeyleri karşılamak bakımından. Bu hadis de bunu ifade ediyor. Ey Müslüman kadınlar, yani Müslümanların kadınları diyelim. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Sizden hiçbir komşu diğer komşusu için basit, küçük görmesin, hakir görmesin. Neyi? Velev firsine şar. Yani diyor bir devenin hani ne diyorlar? Kelle paça diyor ya, kelle paçasının bir parçasını vermekle bile olsa, yani bunu basite almaz, bunu küçük görmez. Yani elindeki imkan neyse onunla diyor komşuna ikramda bulun, komşuna yardım et. Niye? Çünkü bunu yaptığın zaman muhabbetimiz artacak, karşılıklı sevgimiz artacak, yakınlaşmamız artacak. Sen ona vereceksin, ona ikramda, o sana ikramda bulunacak. Bu çocuklarımıza yansıyacak, diğer komşulara, diğer insanlara yansıyacak ve dolayısıyla adım adım toplumda huzur, yardımlaşma, kardeşlik duyguları arttıkça artacak. Aksini yaptığımız zaman maalesef bugün yaşadığımız üzere aksi artmış olacak. Dolayısıyla bizim buna dikkat etmemiz lazım, küçük görmememiz lazım. Bir diğer hadis yine Ebu Hureyre'den gelmiş radıyallahu anhu. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: El imanu bid'un ve seb'un. İman 70 küsur parçadır. Ev bid'un ve sittun. Yani başka bir rivayette şubeten diye gelmiş. Bid'un ve sittun şube. Yani 60 küsur şubedir. Yani bölümdür. Fe efdaluha, en üstünü kavlu la ilahe illallah'tır. Yani Allah'tan başka ilah yoktur anlamındaki la ilahe illallah sözüdür. Ve ednaha, en düşüğü de İmatatul eza anit tarih. Yoldaki eziyet veren şeyleri yoldan temizlemektir. Vel hayâ'u şu'betun minel iman. Haya da, yani utanmak da, ar haya da imanın bir parçasıdır. Yani bir bölümüdür yani. Dolayısıyla burada bu hadis neyi ifade ediyor? Hani imanla salih amelin de imanın bir parçası olduğunu söyleyen alimlerimizin görüşünü bir anlamda destekliyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın iman bağlamında saydığı şeyler aynı zamanda salih amellerdir gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yolda eziyet veren şeyleri ortadan kaldırmayı basit görmeyelim. Haya ve iffet, utanma duygusu hakikaten bugün en çok artık muhtaç olduğumuz şey haline geldi neredeyse. Dolayısıyla hayalı olmak utanılacak bir şey değil. İffetli olmak utanılacak bir şey değil. ar duygusuna sahip olmak kınanacak bir şey değil. Aslında bunlara sahip olmamak kınanacak bir şeydir. Dolayısıyla bu noktada da ayağımızı da korumamız, ar duygumuzu da güçlendirmemiz gerekiyor. Rabbim bu anlamda bu hayır yollarında yürüyen kullarından bizi eylesin. Bu hayır kapılarını çalan ve açan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

أخوي معجزاتي فرعجية وكاني محمد مصطفى، أخوي معجزة.

هزاران صلات و به هزاران سلام لسرت و ای قاصد خدا.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tam 98 Cemre FM.
2: 571'di insanlık için kurtuluş takvimi. Cehalet imparatorluğunun ebediyen yerin dibine geçişiydi bu. Alemi sallayan kutlu bir gelişti. Önce ashab-ı güzün şahit dikkatli risaletli efendi. Şimdi ise sıra bizde. Verilebilecek en kutsal değeri verdin çağlara. İslam madalyası taktın yakalana. Şahidiz ya Rabbi.

Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Tam 98. Cemre FM.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

olanlar dinleyin. Bu yiğitlerin destanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz fe eyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar. Geceden sararan mevsimlerden geçtiler.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Beşinci cüzün 3. ve 4. hizmini dinleyeceksiniz.

0: Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız, artık o ona arkadaş olur.
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
0: Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar.
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ
0: Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına, keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın, der.

Allah buyurur: bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz.

Sen sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin?

0: Ey Resulüm! Biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da, yine onlardan müminlerin intikamını alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz her zaman güçlüyüz.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: O halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Bu Kur'an hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz.
1: وَاسْأَلْ

Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?

Nitekim onlardan Musa'yı, delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara, ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim dedi.

0: Azabı tadınca Musa'ya, haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbine dua et, bizi bağışlasın. Zira artık yola geleceğiz, dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat biz, onlardan azabı giderince, hemen sözlerinden caydılar.

Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise, üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi?

0: O halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan iyice çıkmış bir toplum idi.
1: فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık.

Vaktaki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır.

Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de, bana tabi olun. Doğru yol budur.

0: Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.
1: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُمْ

İsa açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. Doğru yol budur, dedi.

Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline.

0: Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır.
1: Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun.
0: Allah müttakilere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Ne mutlu onlara ki, ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir.
1: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
0: Haydi siz de, eşleriniz de neşe dolu olarak buyurun cennete.

0: Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler, etraflarında devamlı döner. Hülasa, orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var. Hem siz burada devamlı kalacaksınız.
1: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ
0: Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ
0: Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik. Ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler.
1: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ
0: Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler. Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da, ölüp kurtulmak yok. Ebedi kalacaksınız burada, der.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Allah da şöyle buyurur. Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız.
1: اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُونَ
0: Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz.

0: Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar.
1: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ
0: De ki, faraza, Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum.
1: سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir.

Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek O'na aittir. Hepiniz sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

0: Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Eğer kendilerine sizi kim yarattı diye sorarsan, Allah yarattı derler. O halde nasıl oluyor da onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar?
1: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هَا اُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Allah, elbette Resulünün, Ya Rabbi, ne yapayım, onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur, demesini de biliyor.
1: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de. Artık yakında maruz kalacakları akıbeti öğrenirler. Duhan Suresi. Mekke döneminin sonuna doğru nazil olan surelerden olup 59 ayettir. 10. ayetinde geçip duman, gaz manasına gelen duhan kelimesi bu sureye isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: O, öyle bir gecedir ki, her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep elçiler göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: Rabbis semavati vel ardı ve mâ beynehumâ in kuntum mûkinîn.
0: Yakin, kesin bilgi ve itminan peşindeyseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir.

Ondan başka Tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de O'dur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içindedirler. Din gerçekleriyle

0: O halde sen, göğün, bütün insanları saracak olan, aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır.
1: رَبَّنَا اَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
0: İşte o zaman insanlar, ey ulu Rabbimiz, bizden bu azabı kaldır, çünkü artık iman ediyoruz derler.

0: Onlar nerede, iman nerede? Onlar, ibret alan, hisse kapan insanlar değil. Böyle olmadıkları için, gerçekleri apaçık anlatan peygamber geldiği halde, ona sırtlarını döndüler de, bu başkaları tarafından bir şeyler belletilmiş delinin teki, dediler.
1: اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ
0: Azabı üzerinizden biraz kaldıracağız. Fakat siz yine eski halinize döneceksiniz.
1: يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ
0: Ama o müthiş sakvetle kendilerini yakalayacağımız gün, onlardan tam intikam alırız.

Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir Resul gelip demişti ki, ey Allah'ın kulları! Benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.

0: Sakın Allah'a baş kaldırmayın. Zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız, bari beni kendi halime bırakın. Bana kötülük etmeyin.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَٰئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ
0: Onlar kabul etmeyince, Rabbine şöyle yalvardı. Ya Rabbi, onlar suçlu bir güruh.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Yüce Allah buyurdu. Mü'min kullarımla geceliğin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp maiyetini geçirdikten sonra onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Geride neler bırakmadılar neler. Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler. Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-ü safa sürdükleri ne nimetler.

İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden, perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi.

Böylece İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi.

Musa'ya bağlı olanları da durumlarını bilerek o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Onlara açık ve zahir nimetleri ortaya koyan nice mucizevi haller verdik.

Mekke müşrikleri ise derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter. Artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim.

0: Onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa Tübba'nın halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Belli ki onlar daha güçlüydiler. Ama ağır suçlar işlediklerinden imha ettik onları.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık.

0: Evet, onları hak ve hikmetle, ciddi maksat ve gayelerle yarattık. Ama onların çoğu bunu anlamazlar.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

0: O gün dost dosta fayda vermez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında kimseye yardım da edilmez. O gerçekten azizdir, rahimdir. Üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ
0: Muhakkak ki zakkum ağacı, günahkarların yiyeceğidir.
1: كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ
0: Kaynar su nasıl fokurdarsa, o da erimiş maden gibi karınlarında fokurdar.

Allah zebanilere, tutun onu da buyurur, cehennemin ta ortasına sürükleyin. Sonra da başının üstünden kaynar su dökün. Ve deyin ki, tat bakalım, hani üstündün, kudretliydin, asildin. İşte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur.

0: Müttakiler güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
0: Biz Kur'an'ı insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye senin dilinle indirerek anlaşılmasını kolaylaştırdık.
1: فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
0: O halde neticeyi bekle. Zaten onlar da senin başına bir felaket gelmesini can atarak beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olup 37 ayettir. Câsiye, dizüstü çöken manasına olup, ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime, 28. ayette geçip sureye adını vermektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.
1: اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.
1: Ve

Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır.

0: Gece ve gündüzün peş peşe gelip, müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah'ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgârları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için, Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
0: İşte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir. Ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve O'nun ayetlerine inanmadıktan sonra, onlar acaba daha hangi söze inanacaklar?

Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra kibrine yediremeyip, büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele.

Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa, onları alaya alır. İşte onlara, hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele.

Peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler, kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır.

0: Bu Kur'an hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır.
1: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Allah o yüce zattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ

Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren de O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır.

0: İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir.
1: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
0: Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

Gerçekten biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık.

Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir.

Sonra din işinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma.

Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda, onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise müttakilerin dostudur.

Bu Kur'an, delilleriyle fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır. İman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir.

0: Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: Halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa kendilerine asla haksızlık edilmeksizin ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz?

Ahireti inkar eden kâfirler bir de şöyle dediler: hayat sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar.

Kendilerine iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin, demekten başka bir şey olmaz.

De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün, batıl dava peşinde olanlar en büyük kayba uğrayacaklardır.

0: O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız bugün sadece onun karşılığını alırsınız.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip, makbul ve güzel işler yapanların, yüce Rableri, kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.

Kâfirlere ise Yüce Allah tarafından şöyle denilir: Ayetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz, değil mi?

Size Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet, dirilme saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz, kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız demiştiniz.

0: 25. cüzün 3. ve 4. hizbini dinlediniz.
1: Mealli Hatim sona erdi. Mealli Hatim sona erdi.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

0: dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

Yine bir feryat, yine bir çığlık. Firavun'un atları, adamları ve kırbaçları. Sokaklar, ah sokaklar. Sokaklar ceset tarlası. Ölüm avuçlanıyor meydanlarda. Keskin nişancı şeytanlar körpe bedenlerin üzerine cennet taşıyıcısı işaretler bırakıyor. Ve bir yanda havlama sesleri, bir yanda arşa yükselen tekbirler. Kadınlar vurulurlar anne, gencecik kızlar, henüz kundağın kokusuna doyamamış bebeler. Ve Firavun mirasından cinayetler. Rabiyatül Adeviyedir ciğerlerim anne. Yüreğim çığlık çığlığa büyüyor. Ve her kurşun sesinde biraz daha eriyor sükutum. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Gün Yusufça kokular sürünme günüdür. Gün Kızıldeniz'i yarma günüdür. Vahşetin yedi rengi, yedi iklimin sessizliğinden beslense de Mısır şehadet ezgilerini kanıyla besteliyor anne. Ah anne, ağıtların diline tercüman gerekmiyor. Zaten asrımın tüm ağıtları benim dilimden. Suçlarını biliyor musun anne kardeşlerimin? Suçlarını biliyor musun? Onlar Musa'nın suç ortakları. Onlar zulme, alçaklığa kafa tuttukları için onlar. Onlar özgürlük istedikleri için, Allah dedikleri için, Muhammed dedikleri için meydanlarda, sokaklarda, camilerde, gün ortasında ya da akşam vaktinde şehadet mevsimini yaşıyorlar anne. Sen de gördün değil mi anne, yanmış bedenleri ve Allah'a gülümseyen yüzleri? Gördün değil mi? Annem, göresin isterim zulmün altını kanlarıyla çizenleri, zulmü teşhir edenleri. Bir de anne, bir de zalimlerin hamallarını göresin isterim. Petrodolar şeyhleri, kravatlı soytarıları ve suskun ve soysuz insanlık savunucularını, demokrat çehrelerin salyalarını. Gördün mü çakır keyif sosyal faşistleri? Gördün mü çakır keyif sosyal faşistleri?

biliyorum. Sen görüyorsun. Yangınları, suskunları, tortuları, acıları, feryatları ve tek renk direnişi görüyorsun anne. Görüyorsun, bu ümmet zincirlerini kırmıştır. Anne, onların helikopterleri var. Jopları, vicdanları körelmiş keskin nişancıları, baltacıları, panzerleri var anne. Onların insan öldürmede maharetli silahları, yamyamları var. Çoluk, çocuk, genç, ihtiyar ayırmadan insan kemiren yamyamları, baltacıları. Sesim titriyor anne. Çaresizlik parmaklarımda kötürüm bir insan. Duadan başka silahım var mı bilmiyorum. Ve ne olur anne, dua dua şahaplarını gönder. Seccaden yerde kalsın, başın secdede, dualarını serp her rekata anne. İçinde Mısır, içinde İhvan, içinde mustazaflar olan, içinde mahrumlar, içinde mazlumlar, içinde maktuller olan o tertemiz dualarını gönder. Seccaden yerde kalsın annem, başın secdede.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası halkın sesi olan radyonuz Cemre FM.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Nefretini esirgeme kardeşlerinden. Yüreklerini emin, bileklerini kavi kıl. Mahzun etme, mahcup etme, melül bırakma. Zalimlerin sofrasına yem etme şereflerini. Kafirlere tanıdığın mühleti kudretinle bitir. Fırsat ver kardeşlerime. İslam'ı daim, Müslümanları muzaffer kıl Rabbim. Amin.
1: Dve radyoya da ava hayatı heye.

وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمه.